0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
1: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
1: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
1: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
1: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
1: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
1: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
1: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: buldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
0: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
5: Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum bir misiniz zavallı hayvanın üstüne? Yazıktır, günahtır hayvana.
1: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
5: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
1: Eşeğin dili var elbette.
5: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
1: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
5: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
1: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun?

0: Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
1: Ula bu eşek konuşabilir daha.
0: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
2: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
0: Benim daha farklı bir fikrim var.
3: Hı?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap, insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: Sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: Tamam.
1: Sağlık.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yolunda, zekice işler bir tane.

0: bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
2: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte Şef Dina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor.

0: Batterie.
1: Temtem hala uyukluyor. Bize neyse ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
2: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
0: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
3: Sesimi duyan yok ama belki...
2: Bu ses de nereden geliyor?
1: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Kimse yok mu?
1: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
2: Ama başka giriş yok ki.
1: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
3: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi!
6: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha. Uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
3: Tut Ece.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
4: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste.
5: Kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
8: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir.

0: Dostum.
1: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
2: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
3: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
4: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Köz köz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
7: Bülbül kafeste, bülbül kafeste.
0: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sos lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh! He? Şıp! He? Şıpır şıpırık! Şıp şıkır şıp şıkır! Şıp şıp şıpırık! Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama.

Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

0: çıktın Uhay?
1: Tekneden atladım.
0: Tekneden olduğunu bilmiyordum.
1: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama.
1: Benim teknem değil. Başkasının teknesinden de atlanabilir. Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu.
0: Haklısın. Bu büyüteç ne peki?
1: Okula geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi.

Yıldızlardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir kemiği. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. He? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım?

Burası.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 마음이 딘.
1: 부타 베니미스.
0: 이시대 베니메 기빔. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu.
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?

0: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu, çok sevimli bir şey bence.
0: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
0: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
2: Bir şey onları delmiş.
1: Evet, benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
0: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
0: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
2: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
3: Haberci, iyi misin?
2: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
4: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
2: Al.
4: Sen bir tanesin.
0: Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
0: Tilki!
3: Yine ne var ya?
1: Ha? Bu ne?
4: Resim.
1: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
0: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın.
4: Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
2: Kedi yuvası mı?
4: Evet, bu kadar basit.
2: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
0: Her neyse, bunu neden çizdin haberci?
4: Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
1: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
2: Bence de.
4: Ha? Bu kadar basit mi?
2: Elbette.
0: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız.
4: İşte kuş kardeşliği.
1: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
4: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
4: Ama gizem yok dedin.
1: Fikrim değişti.
0: Ne olabilir peki?
2: Bazı sorumsuz.
1: Fikrimiz değişti kurye.
2: Evet değişti.
1: Bravo.
4: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
1: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
4: Ben söyleyecektim.
1: Hay geç kaldın.
0: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
2: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
1: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
4: Ne?
1: Haberci! Haberci! Fındık!
4: Geliyor!
1: Taş!
4: Dikkat!
1: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
4: Halbuki çatı ince.
2: Sonuç?
1: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
4: Nasıl ya?
1: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksek...

0: bir doğal afettir demiştim.
1: Hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: Karargaha girip sultanı kurtarmalıyız.
1: Bu çok zor.
0: Zor ama imkansız değil.
1: Aslında imkansıza yakın. Her yerde nöbetçiler var. Bir an bile sultanı yalnız bırakmıyorlar.
2: O zaman çok tehlikeli olur. Bence unutalım gitsin.
0: Hayır. Sultanı asla bırakamayız.
3: Bu kedi heyecan seviyor. Kendisini kovalatmak için yer arıyor.
0: Hepinizi tehlikeye atmak istemiyorum. Ben gideceğim. Ama bana bir yardımcı lazım.
4: Ben gelirim, merak etme.
0: Çekilin yolumdan. Yoksa hepinizi ezerim. Bu sefer hepinizin yardımı gerekiyor. Var mısınız?
5: Varız.
0: Tosun?
2: Ben sizde bir işi beceremiyorsunuz. Tamam, ben de varım.
3: Hadi.
4: Aha.

0: Yukarı çekin. Görev iptal.
1: Tek umudumuz sensin. Başarabilecek misin?
0: O iş bende.
2: Yandım anam. Kim koydu bu camları buraya?
3: Şu anda keyfini sen bile kaçıramazsın şaşkın. Hazırlanın. Hey, arkadaşınızı istiyor musunuz?
1: Yine neyin peşindesin?
4: Ne istiyorsun?
3: Gelin de konuşup anlaşalım.
5: Tuzak olmadığını nereden bilelim?
3: Bilemezsiniz ama kuşu kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu bilebilirsiniz.
1: Sadece sen ve ben.
3: Anlaştık. Kuşu size veririm ama bir şartım var.
1: Neymiş o?
3: Camiyi bana teslim edeceksiniz. Burayı da terk edeceksiniz.
1: Ha?
4: Ama burası bizim evimiz.
2: Vallahi benim keyfim yerinde. Hiçbir yere gidemem.
0: Ama sultanı da onların elinde bırakamayız.
1: O bizim dostumuz. Onu kurtarmak zorundayız.
5: Ama o zaman da aç susuz kalırız.
6: Açlıktan korkmayın. Her yerde yemek bulunur. Allah yarattığı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Ama böyle güzel bir dostluk her zaman bulunmaz.
1: Aslında iyi bir planım var. Ne dersiniz?
5: Son yaptığım planlar gibiyse yandık.
4: Of adam. Göç etmek ne zormuş.
5: Göç etmek değil, tembel bir kediyi göç ettirmek zor.
2: Feritciğim, sus istersen. Daha bir ayımız da olmadı.
1: Sultan nerede?
3: Kanatlı arkadaşınızı alabilirsiniz. Sizi bir daha şehrimde görmeyeyim. Tüm Diyarbakır benim artık.
6: Keşke benim yüzümden yuvanızdan olmasaydınız.
2: Dostum, ben de aynısını dedim ama dinletemedim ki.
1: O yuva hepimizin ve emin ol geri alacağız.

0: Şu duvarlardaki süslere bak. Yağmurlu havalarda şurada yatarız. Havuzu bile var. Bu kadar lüks bir yeri ilk defa görüyorum.
1: En güzeli de yemek derdi yok. Buranın sahibi olan adam günde 3 öğün yemek veriyor.
0: Kahvaltıda ne var acaba? Keşke sucuklu yumurta olsa.
1: Artık burası merkezimiz. Yarın kahvaltıdan sonra eşyalarımızı taşıyalım.

Ha ha ha.

0: Hey, karpuz düşmanları. Yine mi siz? Bir daha sizi burada görmeyeceğim demedim mi?
1: Hayır, hayır. Bu bir rüya olmalı.
2: Patron, bence koşmayalım bu kapıya. Sonu pek iyi bitmiyor.
1: Hayır, koş. Bunlar hayal, gerçek olamaz.
2: Ben demiştim koşmayalım diye. Oh, kafam.
1: Ama nasıl? İmkansız bu. Daha dün gece içeride yatıyorduk.

0: Neyse patron, olaya iyi tarafından bakalım.
1: Nasıl?
0: En azından bu sefer benim yüzümden olmadı.
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?

0: Babacık bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Ha, bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
3: Aman kara orat.
2: Ne diyor? Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
0: Ne yapacaksın anne?
1: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
3: İlaç mı? Ben iyi.
2: Amca!
1: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuş burnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuş burnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2 kuş burnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur işte burada. 1, 2 bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
2: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
2: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
2: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
2: Bir tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
2: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
2: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
2: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
2: Çok güzel kokuyor. İnşallah tadı da güzeldir. Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım. Acıysa içmem, bana ne? Anne, bu tarifi kim bulmuş?

0: Lokman Hekim'in tarifi canım.
1: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
0: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
1: Her şeyi biliyor muymuş?
0: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
1: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
0: Hı hı. Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
1: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
0: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
1: Hasta değilim ki. Sağlıklı yaşa.
0: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
1: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
0: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
1: Bal mı?
0: Hı hı. Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
1: Oley! Şimdi oldu.
0: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
1: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
0: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
1: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Güzelmiş.
0: Isındın mı bakalım?
1: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
0: Daha iyi misin oğlum?
1: İyiyim.
0: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
1: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu? Anne, bu iyileşmiş.
0: Haklısın galiba.
1: (Gülüyor)

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
6: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
7: Bu hayli yaşlı bir kuş.
6: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
8: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
6: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
8: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
6: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
8: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
6: Verdim.
8: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
6: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
8: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
6: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
8: Ya Rabbi sen koru.
6: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
8: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
6: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
8: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
6: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın

0: sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
1: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
2: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
1: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
0: Aa, atık kağıt mı topluyor?
1: Yamancığım, hayır tabii ki.
2: Neyi dönüştürüyor peki?
1: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
0: Çok güzel. Aferin dalak.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
1: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
0: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
1: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
0: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
1: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
0: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
1: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
0: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
1: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
1: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
1: Evet Civan'cığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
0: Canım dalak, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
1: Efendim Yaman?
0: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
1: Evet, bakalım neymiş. Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
1: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.
0: Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
3: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
2: Niye depoluyor ki kanı?
1: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
2: Ne yapacağız peki?
1: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
2: Yapabilecek misiniz?
1: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
2: Öderiz tabii.
0: Yardım bizim işimiz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
0: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
1: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
0: Emredersiniz profesör.
1: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
0: Hazırım.
2: Ben de.
1: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
0: Nasıl gidiyoruz profesör?
1: Aferin, çok iyi.
2: Çok güzelmiş bu iş.
1: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
2: Ne? kaldı. İşte bu kadar.
1: Artık dönebiliriz.
0: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
1: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
2: Başka?
1: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
2: Böyle mi?
1: Evet, aynen öyle.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi
1: 8,
0: yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.

0: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
1: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
2: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
1: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bağırıyor onu söyle Meto.
2: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
1: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
2: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
1: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
0: Dur abi. Biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsan sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim.
2: Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı.

0: de fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
0: Ha, işte bakın geliyor. Selamun aleyküm kardeşim.
2: Aleyküm selam.
0: Bak, senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
2: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
0: Daha iyisini yapabiliriz.
3: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
0: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: insanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Çufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Çufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
1: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?

0: bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
3: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım.
4: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Tamam.
1: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
0: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
1: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
0: Ah sen Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için.
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
0: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
0: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
0: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
0: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
0: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
0: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
0: O zaman dönüş vakti.
6: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağım.

0: olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Ay. Ay. Ay. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Ay. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Ay. Biraz üşütmüşüm, üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım. Ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Aa, bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız, maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen! İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine bir daireyle başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçe. Şimdi sıra karada. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi?

Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

bir evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler, hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
2: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
2: Çok süper olurdu hem de. Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
3: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'yı okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
2: Çok ses yapmayın olur mu?
4: Tamam.
5: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
3: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
5: Aynen öyle Galip.
6: İyi ki varsınız hocam.
5: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
5: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
7: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
7: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
6: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
5: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
2: Atma Galip.
5: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'a çok güveniyorum.
7: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
7: Buna ne dersin?
0: O kadar da uzun değil.
7: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
7: Hayır benim.
5: Sakin olun gençler.
6: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur.

0: Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
1: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
2: Evet.
1: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
3: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
1: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru. Azalıyor sanki.

0: yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
0: Karga böyle mi öter Salih?
2: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
3: Şişko serçe.
1: Karga.
4: Aa, gitti.
5: Serçe de değil, karga da.
6: Ne?
5: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
5: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
7: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
5: O zaman dinleyelim.
0: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
1: İnanma zaten Ali'ciğim.
5: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
0: Uzaktan yani.
1: Aynen öyle.
0: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
5: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
2: Hocam! Hocam!
1: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
5: Gel Salih.
2: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
5: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
1: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
2: Aman ne komik.
0: Gel kardeşim.
2: Hadi gidelim.
0: Yaşasın. Bir karga.
5: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
6: Bakayım.
8: Ben de.
7: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
0: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
5: Kirpikle leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
7: Demek turna.
0: Allı mı telli mi?
2: Telli kuş mu olur Selim abi?
5: Telli turna.
6: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş.
0: Yok o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde duymuştum. Annem anlatmıştı.
5: Uçmadan bakın.
1: Allısı nasıl oluyor?
5: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
1: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
6: Serçe.
5: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
0: Sığırcık mı?
7: Kuşu kaçırdın Ali.
0: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
5: Sineğin bile kuşu var Ali.
6: Ya!
7: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
5: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
2: Uçak mühendisi mi?
5: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
6: Ya!
5: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
0: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
5: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

Aman Hagu! De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi.

0: Bug'u da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bug'uyla Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Go, go, go. Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Go. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bug'u, ne dersin, o göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürpriz.

0: sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
2: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
2: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
2: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
2: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
2: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
2: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
2: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha?

0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
1: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
1: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
1: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
1: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü rems bitkim var.
1: Kuşlar onu çok sever. Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
0: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
1: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
1: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil.
0: Ha?
1: Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. He, o hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi. Kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
1: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Aa, yer adam peygambere bir kuş. Hı? Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Ah tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
1: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Ah. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse,

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
0: Ha?

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafese sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Ha?

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş,
1: mış, mış, miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Efendim Elif?
1: Agah dedeye şaka yapalım mı?
0: Şaka mı? Nasıl şaka?
1: Hani seninle ikimiz sürekli didişiyoruz ya.
0: Ben seninle didişmiyorum ki. Sen benimle didişiyorsun.
1: Yok canım, olsa sen benimle didişiyorsun.
0: Hayır Elif.
1: Evet Alper.
0: Ha? Hay Allah. Didişmiyorum derken bile didişiyoruz.
1: Evet, çok komiyiz.
0: Agah dedeye ne şakası yapacağız?
1: Bize çömlek yapmayı öğretirken şakacıktan didişmeye başlayalım. Tam yine başlamayın dediği anda şaka diyelim.
0: Olur.
2: Aferin size çocuklar. Çok iyi gidiyorsunuz.
1: Ben daha mı iyi gidiyorum Agah dede?
0: Hayır, ben daha iyi gidiyorum.
2: İkiniz de iyi gidiyorsunuz. Alperciğim, biraz daha su ilave et istersen. Senin çamurun sertleşti. Şekil vermen zor olacak.
0: Tamam Agah dede.
1: Benim çamurum da sertleşti mi Agah dede?
2: Yok Miço. Senin çamurun tam kıvamında.
1: Evet, ben Miço olduğum için çamurum kıvamında.
0: Bu kadar yeter mi Agah dede?
2: Pedala bas bakalım. Çamuru döndür, biraz şekil ver ki anlayalım yetip yetmeyeceğini.
1: Hiç, böyle nasıl anlasın Agah dede?
0: Gözüyle bakınca bile anlar.
1: Hiç de bile görmesi lazım.
0: Demin nasıl anladı?
1: O zaman dönüyordu çamur.
0: Dönmüyordu.
2: Şşt, çocuklar, bakın ne güzel çömlek yapıyoruz burada. Nereden çıktı yine bu didişmek?
1: Şaka yaptık Agah dede.
2: Şaka mı?
0: Evet. Elif'le kafa kafaya verdik, sana şaka hazırladık.
2: İlahi çocuklar. Peki madem, alacağınız olsun. Ben de size bir şaka düşünürüm elbet.
1: Hey hey Agah dede. Şen şen

0: roketi yapabilir miyim?
1: Senin el becerine kalmış Alperciğim. Yapılabilir tabii.
2: Hey, ben de minik bir kedicik yaparım o zaman.
1: Hay hay, nasıl isterseniz. Sergileyin bakalım hünerlerinizi.

0: Aferin size. Henüz ilk denemenizde ne kadar da başarılı oldunuz.
1: Teşekkürler Agah dede, sayende.
2: Öyle ya, ustamız iyi olunca biz de hemen öğrendik.
0: Hem yeteneklisiniz hem de alçak gönüllüsünüz. Aferin size.
1: Şimdi bunları ne yapacağız Agah dede?
0: Şuraya güneşe koyacağız Elif. Orada kuruyuncaya kadar bekleyecekler.
2: Yaşasın!
1: Uçuş için gelecek diğer çocuk gelmiş mi Agah dede?
0: Gelmiş Elifciğim. Sema ablanla birlikte balonun yanındaymış.
2: Agah dede, burada bir sürü balon var. Ama herkes dikkat balonundan söz ediyor. Bunu nasıl başardınız?
0: Bilmem. İşimizi severek yapıyoruz Alper. Sevgiyle yapınca her şey güzelleşiyor. Belki ondandır.
1: Sen çocukları da çok seviyorsun değil mi Agah dede?
0: Evet Elif. Rabbim tüm çocukları korusun. Sağlıklı, huzurlu, hak yolunda güzel bir ömür nasip etsin.
1: Hey hey dikkat balonu. Herkes bahseder ondan.
3: İşte geldiler. Arkadaşlar denizde tanışın. Agah deden, Miço'muz Elif ve Miço yardımcısı Alper.
2: Hoş geldin Deniz.
4: Hoş bulduk dikkat balonu ailesi.
0: Evet. Hayırlısıyla bugün de güzelce havalandık. Biraz manzaranın tadını çıkartın. Sonra...
1: Dikkat öyküsü zamanı gelecek.
0: Evet, aynen öyle. Evet çocuklar. Hadi yerinizi alın da dikkat öykümüz başlasın. Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir adamcağızın bir tek oğlu varmış. Bu adamcağız yoksul bir oduncuymuş. Oğluna miras bırakabilecek baltasından başka bir malı mülkü de yokmuş. Lakin bu adam çok iyi bir oduncuymuş. Yaptığı işi çok iyi yaparmış. Ormandaki kurumuş, ömrünü tamamlamış ağaçları bulur, henüz yaşayan ağaçlara hiç dokunmazmış. Kestiği her odun çok nizami olurmuş. Yakılacak odunları ayrı düzenli, inşaatlık odunları ayrı düzenliymiş. Hatta tek baltasıyla bastonlar, sandalyeler, masalar bile yapabilirmiş.
1: Ne yetenekliymiş.
2: Evet, ne güzel.
0: Adamcağız oğluna da işinin sırrını öğretmek istemiş. Mesleğinin inceliklerinden bahsetmek istemiş. Almış karşısına, oturtmuş oğlunu. Bak evladım, sana bu baltadan başka verebilecek bir malım mülküm yok. Ama maldan, mülkten daha kıymetli bir şeydir mesleğin inceliklerini öğrenmek. Sana bunu öğreteyim demiş.
2: Öğretmiş mi?
0: Hayır Alper'cim. Çocuk, ben bu işi yapmak istemiyorum demiş. Ve babasına, kendime uygun işi bulup onu yapacağım demiş. Babası da oğluna, peki evlat, nasıl istersen. Lakin ben artık iyice yaşlandım. Bu baltayı buraya asıyorum. İşler istediğin gibi gitmezse bu baltayı mutlaka al eline demiş. Günler günleri kovalamış. Oduncunun oğlu bir işten diğerine koşup duruyor. Hiçbir işi beğenmiyormuş. Aman bu işi sevmedim. Vay efendim bunun maaşı düşük. Yok efendim bunun yükü ağır. Şunun saati uzun. Diye diye bir baltaya sap olamamış. Hangi işe girdiyse yarıda bırakmış. Bu sırada yaşlı oduncu Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Oğlan babasını kaybettikten sonra anlamış onun söylediklerinin kıymetini.
1: Nasıl?

0: Ne de olsa babası odunculuktan rızıklarını kazandığı için evde bir tas çorbası oluyormuş oğlanın. Babasını kaybedince o çorba da kaynamaz olmuş. Karnını doyurmak için çalışması gerekiyormuş.
1: Ama hiçbir işi beğenmiyor.
0: Ya iş başa düşünce kapı kapı gezmiş. Ama herkes onun maymun iştahlı olduğunu bildiğinden kimse iş vermeye yanaşmamış.
2: Balta var ya Agah dedi. Baltayı bıraktı ya babası. Onu alsın.
0: Tam da öyle yapmış Elifciğim. Gitmiş, baltayı almış eline. Bir de ne görsün? Babası baltanın sapına bir yazı işlemiş.
2: Ne yazıyormuş Agah dede?
0: Oğlum, ne iş yaparsan yap, aşkla yap. Sevgiyle yap, adaletle yap. Rızkını veren Hüda'dır. Sen işini sevgiyle yaparsan Rabbim rızkını verecektir, yazıyormuş.
2: Ne güzel.
0: Çocuk babasının mesajını iyice düşünmüş. Sonra da demiş ki, babam çok haklıymış. Ne işe girdiysem gönülsüzce yaptım. Sevgiyle aşkla yapanlar kazandı, ben hiçbir dalda tutunamadım. Bundan sonra babamın sözünden çıkmayacağım. Babamın mesleği olan odunculuğu da hakkıyla yapacağım demiş.
2: Oh be sonunda.
0: O günden sonra işine dört elle sarılmış. Rivayet odur ki çocuklar, kasabada boynuz kulağa geçti. Bu çocuk babasından da iyi bir oduncu oldu diyen insanlar çıkmaya başlamış.
1: Başardı yani.
0: Öyle görünüyor. Evet, kıssamızı dedik, hissemizi söyledik. Sıra geldi dikkat yarışına.
1: Hey!
0: Evet, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Yaşlı oduncu ormandan hangi ağaçları kesiyor?
3: Yalnızca ömrü tamamlanmış kuru ağaçları.
0: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, babası oğluna bir mesaj bırakmıştı ya, o mesajı nereye yazmıştı?
3: Baltanın sapına.
0: Tebrikler. 2 puan kazandın ve kaybedeni olmayan yarışımızın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Bizden balon maketi ve rozet kazandın.
1: Böylece sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
3: Çok, çok teşekkür ederim. Öyle mutluyum ki.

0: dikkat balonu.
1: Arkadaşımız mutlu oldu.
0: Eğlendik, güldük ama
1: bugünün geldi sonu.
0: Lay lay lay dikkat balonu.
1: Hey hey hey dikkat balonu.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: kadar düt dütü sen sahneye çevirmek ister misin? Nasıl mı? Çok kolay. Şimdi kumandayı eline al. Aldın mı? Harika. Şimdi kumandadaki ses tuşunu bul. Ben 3'e kadar sayınca o tuşa bir kere basacaksın. Anlaştık mı? Harika. 1, 2, 3. İşte bu kadar. Gördün mü? Sen başardın.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Kendine güven. Bugün konumuz bu oldu.
0: Baba, biz ne zaman seninle ormanı keşfe çıkacağız?
3: Aman kardeşim dur. Biz daha yavruyuz. Orman keşfine nasıl gideriz?
2: Belki ormanın derinliklerini keşfetmek için küçüksünüz küçük kurt. Ama bugün sizinle çok derinlere gitmeden bir prova yapabiliriz.
0: Ne provası baba kurt?
2: Keşif provası. Bir kurt nasıl yiyecek bulur? Ormandaki rakiplerinden nasıl gizlenir? Nasıl sessizce ormanda dolaşır? Hepsini prova edelim.
3: Ormanda dolaşmak mı? Gizlenmek mi? Amanın.
0: Dur kardeşim, gerçek değil, prova dedi babam. Hem o da yanımızda olacak, korkma.
2: Ormanda dolaşırken çok dikkatli olmalıyız. Birinci kural.
3: Ormanda dolaşmamaktır değil mi babacığım?
2: Küçük kurt, beslenmek için, su bulmak için, yaşantımızı sürdürmek için ormanda dolaşmamız gerek. Hatta bazen yiyecek bulmak için ormanın derinliklerine de inmemiz gerek.
3: Ama ben yapamam.
2: Korkmana gerek yok. Ben sana bugün her şeyi anlatacağım. İşte bak, orada bir ceylan var.
0: Hani nerede?
3: Ceylan mı? Hayır, kaçalım.

0: Küçük kurt, unuttun mu, provadayız. Gerçekten ceylan yok. Aman, o da ne? Bu ceylanı bir de tilki takip ediyor.
1: Ay, tilki mi? Kaçalım, saklanalım.
0: Dur küçük kurt, prova için şakacıktan söylüyorum. Bak yavrucuğum, seni bu hayatta en güçlü yapacak şey nedir biliyor musun?
1: Senin beni koruman mı?
0: Hayır, önce Allah'a, sonra da kendine güvenmen.
1: Ama ben kendime hiç güvenmiyorum ki.
0: Ama güvenmek zorundasın. Ormanda dolaşırken pek çok canlıyla karşılaşırız. Bunların bazılarından saklanmamız gerekir. Bazılarındansa korkmamıza gerek yoktur. Hepsini öğrenmemiz gerek.
1: Ama ben hepsinden korkarım.
2: Korkma kardeşim. Kurtların sürüsünde bir sürü görev var. İstiyorsan sürü için gözcülük yaparsın.
0: Ama iyi bir gözcü olabilmek için de kendine güvenmen şart.
1: Şey, gözcülük de tehlikeli. Haberci olsam daha az tehlikeli olmaz mı?
2: Evet ama haberci olmak için de herkesten hızlı koşabildiğine güvenmelisin.
1: Ya of, yine mi kendime güven?
0: Bak yavrum, Rabbim sana pek çok özellik bahşetmiş. Bu özelliklerden birinde ya da hepsinde başarılı olabilmen mümkün.
2: Ama önce bu özelliklerini keşfetmeni ve başarabileceğine inanmalısın.
0: Her koşulda denemekten ya da başarısız olmaktan korkma. Ne istediğine karar ver ve başaracağına inan. Unutma ki biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz.
2: Baba, hadi artık provamızı yapalım.
0: Tamam minik kurt. Bugün size doğadaki en büyük rakiplerimizden olan tilkilerle nasıl mücadele edeceğinizi öğreteceğim. Takip edin beni.
3: Demek baba kurt yavru kurtlarına tilkiyle nasıl rekabet edeceğini öğretiyor. Şu korkak olandan zarar gelmez. Ama diğeri büyümeden onları alt etmem gerek. Yoksa baba oğul ormanı bize

0: Kardeşim, kardeşim uyan.
1: Ne? Kimmiş? Ne diyor? Ne istiyormuş?
0: Kardeşim turuncu tilki. Uyan, bu saatte ne uykusu bu?
1: Ne uykusu olacak? Öğle uykusu.
0: Uyu sen, uyu. Sen öğle uykusundayken baba kurt yavru kurtlarını eğitiyor.
1: Ne var bunda? Her baba yavrusunu eğitir. Bunun için tilki uyandırılır mı hiç?
0: Turuncu tilki, baba kurt yavrularını bize karşı eğitiyor.
1: Ne? Bize karşı mı? İyi de bize karşı eğitirse bir daha hiç uyku yüzü göremeyiz. Sürekli tetikte olmamız gerekir. Merhaba.

0: Mağaranın içindeki ateş söndükten biraz sonra içeri gireceğiz.
1: Neden ateş sönünce?
0: Ateş söndüğünde uyumuş olurlar da ondan. Onlar uykudayken üçünü de yakalayıp kafese koyacağız.
1: Peki sonra?
0: Kafesleri götürüp ormanın dışına bırakacağız ve tüm orman bize kalacak.

0: Şey babacığım, ateşi tekrar yaksak olmaz mı? Çok karanlık oldu da.
1: Yoksa karanlıktan da mı korkuyorsun? Bir kurt karanlıktan asla korkmaz.
2: Kardeşin minik kurt yine haklı küçük kurt. Karanlık korkunun üstesinden gelebilirsin. Bugün keşif sırasında sana ne öğüt demiştim?
0: Kendine güven.
2: Aynen öyle. Hadi duanı et ve uyu.
3: Duyuyor musun turuncu tilki? Işıl ışıl uyuyor.

0: Biri geliyor.
1: Ay, o da ne? Birileri geliyor. Hemen babamı ve kardeşimi uyandırmalıyım. Ben onları uyandırmadan gelip beni yakalarlarsa amanın, kaçayım en iyisi.
2: Kurnaz tilkiler, uykuda pusu kurdunuz demek.
3: Diğer yavru nerede?
0: Boş ver onu. Hiç cesareti yok. Hiçbir şeyi yapabileceğine inanmıyor. Ondan bize zarar gelmez. Şu ikisinden kurtulalım yeter. Hadi turuncu tilki, gidip karnımızı doyuralım. Sonra da bu ikisini götürüp ormanın dışına bırakırız.
1: Kardeşimi ve babamı ormanın dışına götüreceklermiş. Ben ne yaparım tek başıma? Gidip onları kurtarmam gerek. Ya gelip beni görürlerse, ya beni de yakalayıp kafese koyarlarsa. En iyisi burada saklanmak. Ama babam ve kardeşim giderse ben ne yaparım? Onları kurtarmam şart. Ama ya onları kurtarırken ben de yakalanırsam? En iyisi saklanmak.
4: Baba, bak, kardeşim küçük kurt orada.
2: Bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum.
4: Evet, geliyor.
5: Yok, vazgeçti.
4: Aa, yok, geliyor. Aa, yine vazgeçti. Yok, geliyor.
5: Gelmiyor.
4: Geliyor.
5: Gelmiyor.
4: Ne yapıyor öyle?
2: Cesaretini toplayamıyor bir türlü. Küçük kurt, beni duyuyor musun?
1: Evet baba.
2: Orman keşif provası yaptığımız gün sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Biz senin aileniz ve seni hep destekleyeceğiz. Ne koşulda, hangi ortamda olursan ol, ne istediğine karar ver ve kendine güven.
1: Ne istediğine karar ver ve kendine güven. Ailemi kurtarmak istiyorum, bunu başarabilirim. Allah'ım sen güç ver.
0: Eyvah, o korkak yavru. Kafesi açarsa yanarız. Koş. Eyvah, kurtardı onları. Kaç.
2: Küçük kurt, başardın.
4: Bizi kurtardın kardeşim.
2: Sana bahşedilmiş özelliklerini keşfettin ve denemekten korkmadın. Mevlam yaratmış türlü türlü. Kimi kıllı, kimi tüylü, kimi zayıf, kimi güçlü. Herkesin var bir görevi, ona göre de bir özelliği. Bize düşen her zaman, her koşulda Rabbimize sığınmak ve kendimize güvenmek.
0: Sürçülisan ettiysek affola.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane.

topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı kukular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekler Hıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Rıkkımız nereye? Rıkkımız sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tornetin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstünden ayırma.
0: Olur, ayırmam.
1: Heh, hadi bakalım hafiyeler. Düşün peşime.
0: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı tornetin sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam tornete atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
1: El yazma tornetteydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
0: Ne yapıyor?
2: Düşünüyor.
0: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
2: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
0: Baksana yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
2: Ali.
1: Evlat sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
0: Arif baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
1: Bak sen şu işe.
2: Ne oldu dede?
1: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
0: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
1: Ha? Nereye çocuklar?
0: El yazmasını aramıyor muyuz?
1: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
2: Merak etme dede.
0: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Tornet! Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkımız da peşinden gitmiş olmasın?
0: Ha?

0: ルックブース。Ha? Burada paça izleri var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
1: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
1: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
1: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
1: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
1: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem, belki rıkkıbız yapmıştır.
1: Dedem harfleri bilerek kargo yuvasının altına bırakmış. Rıkkıbızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.
0: Ah, bu boncuk kılıfın üzerindeki süslerden. Demek kargalar da el yazmasının peşine düşmüş.
1: Rıkkıbız da kargaların.
4: Rıkkıbız!
1: Koş Ali, ses şu taraftan geldi.
0: Rıkkıbız!
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım, nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk, neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif Baba, nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
5: Nasip, birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik, ne bir fazla.
1: Demek bu el yazmada senin nasibinmiş dede.
5: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
5: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum, tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa, kuşlara bak. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha, bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Oh! Oh! Ne yapıyorsun?

0: koparma sana çiçeği. Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan? Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka? Sadece koparmak için mi? Bence öyle. Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
1: Özür dile...
0: Özür falan dileme.

0: Dedim ki Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?
1: Evet hocam.
3: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
1: Ben de onu sormaya geldim.
3: Görmeden ben de bilemem.
1: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
3: Hayırdır inşallah.
1: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
3: İyi düşünmüşsün. Ben bir Taşhan'a gideyim. Hakkı Baba'yla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
1: Tamam hocam, Allah razı olsun.
3: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı Baba. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Selim.
3: Kusura bakma Hakkı Baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
4: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
3: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
4: Tabii buyur.
3: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
4: Duydum.
3: E'si
4: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
3: Barışırlar mı diyorsun?
4: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
3: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
4: Bugün çarşı günü galiba.
3: Nasıl yani?
4: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
3: Cam ve silikon mu?
4: Evet.
3: Ne yapacakmış?
4: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
3: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor. Hayır.

0: Ben ayran. Seninki burada Emin.
1: Selamun aleyküm.
2: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
0: Açılın bakalım. Çiçeğimize çit yapacağız.
1: Aa, bu ne?
2: Camdan muhafaza.
1: Kimin fikri?
3: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
0: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
1: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım. Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
3: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
2: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
1: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
0: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
1: Kabul eder mi?
2: Denemeden bilemezsin.
1: Doğru.
3: Taşan'a gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
0: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
1: Öyle görünüyor hocam.
0: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
1: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
0: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
1: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
0: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
3: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
2: Doğru. Gidelim hemen.
4: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
1: Küstüm çiçeği mi?
4: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
0: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
4: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
1: Barıştık bile.
4: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
2: Oo!
3: Aa! Emin, ben de küstüm sana.
4: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
1: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
1: Harun!
5: Tamam, gerek yok.
0: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
1: Aa, ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
1: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
1: Şaka.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye...

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: Ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyrede aldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: hayat. Yaşayalım kardeşçe, paylaşalım kardeşçe.
1: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
0: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
1: Kime?
0: Elbette anneme.
1: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
0: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
1: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
0: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
1: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
0: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bugün sana Nasrettin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
0: Nasrettin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
1: Nasrettin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
0: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlıyorum.
0: Ay!
1: Ne oldu?
0: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
1: Nasrettin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
0: Peki Nasrettin Hoca ne yapmış?
1: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
0: Neler gelmiş?
1: Nasrettin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği küheylana semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
0: Peki aradığı ağacı bulabilmiş mi?
1: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları küheylana yükleyeceği sırada...
0: O ağacın kökleri topraktan çıkıp küheylanın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
0: Eşkıya mı? O da nedir?
1: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasrettin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
0: Eyvah!
1: Eyvah ki ne eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
0: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
1: Küheylan...

0: Zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
1: Nasrettin Hoca ne yapmış?
0: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
1: Öyleyse Nasrettin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
0: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
1: Anlamadım.
0: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
1: Nasrettin Hoca ne cevap vermiş?
0: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman "İnşallah Allah nasip ederse" demeyi hiç unutmamış.
1: İğne miğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasrettin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
0: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
1: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
0: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
1: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
0: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
1: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
0: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
1: Ne oldu?
0: Sanki yanık koku sallıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
1: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
0: Yoksa...
1: Olamaz.
2: Ooo, kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
1: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
2: Yandılar galiba.
1: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
1: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
3: Domates var, biber var. Gel vatandaş, gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

موزه به آرا

0: köyümüze gidiyoruz.
1: Hey, köyümüze gidiyoruz.
0: Ve işte minik köy.
1: Hey!
2: Çok sıkıştım. Şimdi rahatladım.
3: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
4: Evler ne kadar minicik.
3: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
5: Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
3: Birbirimize komşu olacağız.
6: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
5: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
6: Ben bu köyün muhtarıyım.
1: Muhtar mı?
3: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
6: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
4: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
6: Birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
7: Şu mavi olan benim.
6: O zaman buyurunuz efendim.
3: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
4: Görüşürüz komşularım.
5: Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
7: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Mis.
4: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
2: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
5: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
7: Neler oluyor? Köftelerim!
4: Bu ses de ne?
2: Komşu!
4: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
5: Kim o?
7: Dostum, köfteler zıplıyor.
5: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
4: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
2: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
5: Ama neden? Burası benim evim.
3: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
4: Mesela ben uyumak istiyordum.
5: Çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
7: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Mis gibi açık havada.
5: Oy, bu ne kokusu böyle?
4: Nefis!
5: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
6: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
7: Köfteler hazır. Komşularım.
8: O kadar güzel kokuyor ki.
3: İncilerim, Evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
7: Aa, çok üzgünüm, düşünemedim ama birlikte yiyebiliriz.
5: Hey! Durun, Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
3: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
5: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
2: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
5: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
4: Komşum, tuzu uzatır mısın? Tabii ki komşum.
5: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
7: Afiyet olsun Kıpır.
6: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncilerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
1: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya.
5: Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.

0: aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
1: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
1: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
2: Ama Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
3: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
1: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
4: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
5: Hayır istemiyorum.
4: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
1: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
0: Aferin incilerim.
6: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum. Yapamıyorum.
3: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
7: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
1: İkisi de aynı resimler.
7: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
4: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
7: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
2: Öğretmenimiz ne demişti?
5: Önce bak, sonra gör.
4: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
1: Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
2: Bakıyorum. Gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
5: Bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
3: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
7: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım gördüm. Pirinç şemsiyesi burada var.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ile Bera.
1: Minik kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
2: Bera, niye durdun?
1: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
2: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
1: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir

poşetini de Vera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ne? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz. Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni.
0: Şimdi görürsün sen bebe.
3: Dur hele yahu.
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyiliksever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel, gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Ha? Sen miydin keçi?
1: Be!
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be!
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be!
0: Doğru ya. Zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum.

0: Yapma dedim. Yetti ama. Ha? Beygir, sen miydin? Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim. Sabrım taştı ama. Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
1: Aman.
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
1: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
1: Evet.
0: Peki. Neden şapkama vurup kaçtın sabah?
1: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
1: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
1: Yahu yapmadım diyorum.
0: Tabii kesin.
1: Yapmadım.
0: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
1: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
1: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
1: Şşş Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
1: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay, neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
2: Buraya gel.
0: Ha? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
2: Gel. Hayır, buraya gel.
0: Ha? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
2: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
3: Hay Hak!
0: Vay. Bir bakalım Hacivat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
3: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler, kendimlerde değilimlerkiler.
3: Yahu ne diyorsun?
0: Bebe Ruhiler.
3: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
3: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
3: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
3: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
3: Acayip yani.
0: Şuayip kim?
3: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
3: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
3: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe Ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
4: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
4: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
4: Şşşt. Saklan. Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
4: Bebe Ruhi değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
4: Of, yanlış alarm.
0: Aman Hacivat, dikkatli olalım.
4: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
4: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, İnşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
4: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
4: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
4: Üç deyince.
0: Tamam.
4: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
4: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
1: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
1: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
1: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
4: İkizin olmasın.
1: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
4: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
4: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
1: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
4: Bir, iki, üç.
1: Vay haylaz vay. Ben de diyorum, yedek şapkamı kim aldı?
5: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
5: Özür dilerim.
4: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Acıvan?
4: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
1: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
5: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
5: Nedir Karagöz amca?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engel.

0: yerden atlasak daha iyi olacak. Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende. Hop. Al bakalım. Of, savunmayı geçemiyoruz.
5: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
4: Hadi. Hadi.
5: Tekrar deneyelim.
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
6: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
7: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
6: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
7: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
6: Peki, nedir bu büyük taktik?
7: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
6: Zaten öyle olmuyor mu?
7: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
6: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
8: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
6: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
9: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı Yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
10: Uçmadı Gani. Zıpladı, zıpladı.
9: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
6: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak

0: Bu Cemil'i atabilecek mi?
1: Hayır!
0: Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
2: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
3: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
4: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
3: Yapabilir miyiz ki?
6: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Ami'ye bir pas. Ami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adani! Ami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Ami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
2: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
4: İşte bu.
3: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
4: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
6: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
4: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
3: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
4: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yüz yuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet. Müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediği yere uçarak gidiyor.
0: Üstelik kanatları olmadan.
1: Kanatları olmadan uçamaz akıllım.
0: Nasıl uçtu o zaman?
1: Görünmez kanatlarla.
0: Oo, çok havalı.
1: Bir uçan çorap daha.
0: Galiba o benim çorabım.
1: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
0: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
1: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın. Geri geri uçabiliyor mu acaba?
0: Sanmam.
1: Yolun açık olsun uçan çorap. Güle güle.
0: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
1: İşte bu kötü haber.
0: Anneme haber vermeliyiz.
1: Doğru. Koş.
0: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
1: Rüzgar da yavaşladı zaten.
0: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
1: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
1: Hayırdır anne.
0: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
1: Tamam.
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
1: Bir sürü yaprak oldu Eren.
0: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
1: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
0: Bence sevinir.
1: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
0: Ben de şuraya bakayım.
2: Durduk yere ne macera yaşadık.
3: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
2: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
3: Bahçedeler değil mi?
2: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana, yorulmadın mı?
3: Haklısın, oturayım. Hay! Hay Allah, ödüm patladı.
2: Uçan balon muydu bunlar?
3: Evet, şimdi gel de tavandan balon topla.
2: Çok güzel oldu ama ya.
3: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
2: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.

0: Bu kadar yeter değil mi abla?
1: Yeter bence.
0: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
1: Hadi.
2: Emel.
3: Efendim canım.
2: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
3: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
2: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
3: Aklına bir oyun geldi galiba.
2: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
3: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
2: Efendim canım.
3: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
2: Depodaydı.
3: Yok. Hiç görmedim orada.
2: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
3: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
2: Tamam.
0: Daha hızlı olmalıyız.
1: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
0: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
1: Haklısın.
0: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
1: Anneme soralım.
0: Anne!
1: Anne!
0: Anne!
3: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
0: Hayır.
3: Tartıştınız mı yoksa?
0: Hayır.
3: Ne oldu peki?
0: Hepsi gitti.
3: Kim gitti?
1: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
0: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
3: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
1: Kimse demedi.
0: Biz tahmin ettik.
3: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
0: Evet.
3: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
0: Su. Evet, su.
3: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
0: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
1: Çok komikti Eren.
0: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
1: Sağ ol Eren.
3: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
0: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
3: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer.
0: Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
3: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
0: Sen de bazenleri komiksin anne.
3: Sizin kadar değil tabii.
1: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
3: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
1: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
3: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
0: Oo, çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
1: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
3: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
2: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
1: Hoş geldin baba.
2: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
0: Sürpriz mi?
3: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
2: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: çok güzeldi.
1: Ne? Öğle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: vur bana.
1: Oh olsun, işte böyle hıçkırırsın.
0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
2: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
1: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
2: Yazık garibe.
1: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.

0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah, yine olmadı. Hocam?
0: Aparol!

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya. İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
0: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
2: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yenildim. Hakkını helal et. Ne olur.
0: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun. Helal olsun.
1: Hocam? Geçti mi ne?
0: Bilmem.
1: Vallahi geçti.
2: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
1: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
0: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Zıp zıp. Kulak.
1: Güzel.
0: Ha? Aa! Baskı. Bu ne ha?
1: Şey yok. Şu bak yok. Bak. Gel. Bu. Bak. Oldu.
0: Ha? Ya git. Mutfak.
1: Mutfak.
0: Yerde. Aha. Bu. Ha. Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben o. Evet. O. Ben.
0: Ben. Filo. Kızkan.
1: Kızdı. Devam.
2: Elma.
1: Aha. Filo.

C'est l'heure.

0: بناء؟ بنو؟
1: سنة.
0: ها؟
1: هدية.
0: بان؟ سمين. خل سنة.
1: نعم.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir

0: Sahte Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
2: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
3: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
6: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
7: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
8: Hay Allah. Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
6: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
8: Aa, haklısın dostum.
6: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
7: Nem nem.
8: Temtem.
7: Tamam, geliyorum.
6: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
3: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
3: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Ah, dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
3: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
9: Evet, kiremitler düşmüştü.
10: Üzül nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
3: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
6: Açı! Elhamdülillah.
8: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
7: Yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha.

0: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
2: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
3: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
2: Hadi o zaman elden ele, elden ele. Ha?
4: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
5: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
4: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
5: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
4: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
5: Şimdi mi?
4: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
5: Peki, tamam, geliyorum.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
6: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
1: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
0: Kiremitlerle ne oynanır ki?
7: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
2: Tabii ya. 7 kiremit.
8: 7 kiremit mi?
5: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
4: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
5: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
4: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
5: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
2: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
0: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
2: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
6: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
2: Başardım.
6: Kaçırım.
0: Olamaz.
2: Yakalandın.
6: Olamaz.
5: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
4: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
5: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
4: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
9: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
4: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
9: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
5: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
9: Dur bir. Beni de bekle.
4: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
6: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
0: Oy, vuruldum.
6: Sıra bende. Top nerede?
2: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
0: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum. Ha?
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Tem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Gerek yok. İpin, makasın, mezuranın olduğu poşeti ben taşırım desem de ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Makara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli gömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

yıktım perdeyi eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses buralarda mı?

0: mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Ne? Neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye Aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet, aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
1: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
0: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkanıyor.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: 1 kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık bir şeyler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende.

0: Süperlin'e karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın, yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda iki bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Aa, bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar, hamur ne çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru. Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne, beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp işe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle.

İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Güzel olurdu.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet. Neyin var kuryeciğim? Ha? Bu ne?
2: Su.
0: İlaçlı su mu?
2: Yok.
0: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce... kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşifi diyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Ha? Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı diş çıkar.
2: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?
2: Evet!
0: En önde bulunan dişlerimize kesici dişler denir. Bunlar üst ve alt çenemizde dörder tanedir.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu dişlerin görevi yiyecekleri kesmektir. Elma, havuç gibi yiyecekleri bu dişlerle keseriz.
2: Peki ya onun yanındaki dişler?
0: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
2: Ya ne işe yarıyorlar peki?
0: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
1: Peki ya arkadaki dişler?
0: Arka taraftaki dişlerimizin adı da ağzı dişleridir.
2: Peki?
0: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
1: Harika. Tam bir takım çalışması.
0: Evet Civancığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
2: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
0: Elbette Yamancığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
2: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
0: Çok güzel bir soru Yamancığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
2: Bu kısım.
0: Evet Yamancığım, aynen öyle.
1: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
0: Hayır.

0: civancın minenin altındaki tabakaya dentin. Bu tabaka çok narin.
1: Peki en alttaki kablolar ne?
0: Onlar kablo değil Yaman'cığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
1: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
2: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
1: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
0: Ne? Siyah noktalar mı?
1: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
0: Yakından bakalım. Eyvah, dişlerde çürüme başlamış.
2: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
0: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar, o yüzden.
2: Ne olacak şimdi profesör?
0: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
1: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
0: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
1: Nereden başlayalım profesör?
0: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
0: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
1: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
0: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
1: Oo! Mis gibi oluyorlar.
0: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
1: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
0: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: neden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim.
2: Ha?
1: Oho! Hayırdır inşallah Meto? Uydura uydura kafama çıktın. Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Aman ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanılma olarak kendini gösteriyor galiba.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Hı? Hı? Bunlar çufilin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle'ı oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Ben de o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
1: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte Müşteba abi dur dur. Biraz geri. Ha şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana. (Gülüyor)

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz acıktın mı? Merak etme Meto. Birazdan... Hı? Bakın.
0: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahpule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacak da.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım.

0: çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
2: Evet. Hem Chofi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
3: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
1: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Chofi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
4: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
3: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun.

0: olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım kara ve keçe neler çizecek. Hazırsanız başlayalım mı? O zaman kara açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak.
1: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin kara? Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama. Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
0: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.
0: Yardımcı.

ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.

0: sefer olacak. Ne yapıyorsun Lemi? Ha? Ne? Bu yumurta değil Lemi. Bırak onu. Hayır, ver şunu. Ver şu taşı bana. Ver diyorum.
1: Güle güle Süheyl.
0: Güle güle baba. Yumurta değil o. Ver şu taşı bana.
2: Ne oluyor çocuklar?
0: Yuvarlak taşımı aldı. Yumurta sanıyor baba.
3: Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
2: Hoşça kalın.
1: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
0: İyilere yardım etmeli.
3: Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardır.

0: İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ha, ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
1: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Ha, neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuş. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah, çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ha, ne oldu Lemi?
1: Olamaz, dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Çikolatayı da alalım. Bir şey

0: mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki
1: bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi.
1: Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Hehehehe.

bize. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: 아니 분량이 뭐나 피시대 쏠디.
1: başta sinir bozucu bir oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceliymiş. Bakkalda da kalmamış.
2: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
1: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çocuk seviyor demek. Hepimiz oynamak istiyoruz, kabul edin.
2: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
3: Amin.
4: Bundan mı?
1: Evet.
2: Sen de mi aldın?
4: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
1: Maalesef.
4: Çok mu istiyorsunuz?
3: Evet.
4: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
1: Sahi mi?
4: Sahi tabii.
2: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
4: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Yapabildin mi Cemile?
1: Kaçar mı?
2: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
0: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafa bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi. Buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım. Bir, iki, üç, dört.
0: Nefesim yetmedi ya.
1: Yedi, sekiz, dokuz, on ve kazanan Selim.
0: Nefesim kesildi. Zormuş be. Hadi bir daha bir daha. Bu sayılmaz.
3: Aa, o ne zor iş?
0: Üflemeli top.
3: Ver bakayım.
1: Dur seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
3: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
0: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
3: Çok basitmiş ya.
1: Aha, evet.
0: Hadi oynayalım.
3: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir
1: ya. İş. Neymiş bakalım, söyle de bilelim.
3: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
0: Ya!
3: Ya! Ya.
0: Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
3: Evet. Gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
1: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
0: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün. Hadi teleskopu geçtim. Bari dürbünümüz olsaydı.
4: Allah'ım bu sefer kaçırmayalım lütfen.
5: Amin.
3: Hadi namaza geçelim.
0: Dua etmek için en güzel fırsat. Hadi.

0: hocaya üflemeli oyuncaktan bahsettim. Çok merak etti. Gidip göstermeliyiz. Hey! Duymuyor musunuz? Neyiniz var?
1: Amin!
2: Amin!
1: Çok amin!
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam hocam.
3: Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
1: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
3: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
1: Bugün öğrendik hocam.
3: Tam ay tutulması diyor.
4: Evet.
3: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
4: Evet.
3: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
1: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
3: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
1: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.
3: Ne güzel söyledin Galip. Dua Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
1: Teleskop için?
3: Tabii.
1: Peki ya dürbün?
3: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
1: Dualarımız kabul olsun Allah'ım lütfen.
3: Amin.
1: Allah'ım tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
4: Amin.
3: Amin. Duamızı ettiğimize göre harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel. Bahçeye çıkalım.
1: Hocam ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
3: Söylemem. Sürpriz.
1: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
3: Bilemedin Salih.
1: İpucu verebilir misiniz hocam? O zaman kesin biliriz.
3: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
1: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
3: İşte geldik.
1: Cami? Namazı da yeni kılmıştık ama.
3: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minare ile ilgiliyiz bu akşam.
4: Teleskop?
3: Evet.
1: İnanamıyorum.
5: Yaşasın.
1: Gerçek mi bu? Ama nasıl olabilir hocam?
3: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
1: Çok şükür.
6: Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
3: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
1: Derim. Hayır, kura çekeriz.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun. Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
6: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de

0: bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
2: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum,

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
5: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
6: İyilik için!
7: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk? Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
5: Peki, badem?
7: Badem?
5: O bizim köpeğimiz.
7: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
5: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
8: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
8: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
9: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
8: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
6: Badem! İyilik!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
10: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
10: Ben ne dedim?
6: Sen de öyle dedin Mo.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez dönmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Şey, kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Şey, bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Şey, 5'e kadar gibi mi?
0: 5'e kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Şey, ben sadece 5'e kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman 2 kere 5'ten geriye doğru say.
1: Düz düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir. Miyav, miyav.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.
2: Çocuklar neden gelmedi Sema?
3: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
2: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar. Oyun oynayacaklar tabii.
3: Aynen öyle.
1: Koş Alper, koş. Çok geç kaldık, koş.
0: Koşuyorum Elif. Elimden gelen bu kadar.
1: Tüh tüh tüh, geç kaldık. Kaptırdık oyuna kendimizi.
0: Evet, Miço ve Miço yardımcısı balını geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardım bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Pörü bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsa

0: yapsalar ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz. Oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak

0: hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün Afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
2: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh, iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin, oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine, oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş, bozuk kırık olanları başka sepete.
2: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
1: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır, bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş. Ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
2: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
2: Oh be! Çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
1: Bozmaz çünkü bu masal ya. Ders aldı, akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
1: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
1: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
1: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
1: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışına.
0: Evet, doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
1: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
2: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
1: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
1: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
2: Evet, dostluk kazandı.
1: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
3: Bu balon maketin, bu da rozetin.
1: Teşekkürler Sema abla.
2: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.

0: saçmalanı.
1: Çok çok güzel bir konu.
0: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun eğmenin eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.

0: Aa, nasılsın Asya? İyiyim, iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür. Nasıl yani?
1: Sen daha iyi bilirsin Eymen.
0: Aa, Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii.
0: Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: Aa, balık.
1: O kadar uğraştım. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
2: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesem mi?
2: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
0: Yok, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
0: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
0: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: dikkat.
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.

0: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabi.
2: Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii, önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
2: Sen de attın dikkatimi ama.
3: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
4: Aferin benim aslan torunuma.
3: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
4: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
3: Hikaye kitabı.
4: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
3: Aa, yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
0: O zaman benim kitabımı okuyalım.
4: Yavrucuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
3: Olur.
4: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
0: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
2: Oho, hikaye bitti bile.
1: Ayakta uyuyorsun.
5: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
6: Çok dikkatsizsiniz bugün.
0: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
2: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
3: Ben de öyleyim.
1: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
2: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın gümbeleye sor.
1: Şey, o sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii.
5: Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
6: Evet, kesinlikle öyle.
3: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
6: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
2: Ne gibi?
6: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
5: Uykusuzluk.
4: Stres.
7: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
2: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
0: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
5: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
0: Ama nasıl?
6: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
1: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni ben zeki, yutmam bu numaraları. Tabii.
0: Hayır dayıcığım. Bence gayet mantıklı.

0: 믿지?
1: ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: görev tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
4: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
0: Yaşasın!
4: Harika!
0: İşte benim annem.
2: Yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım tabii.
1: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
2: Ben olmam.
4: Ben de olmam.
0: Bence sayışalım, adil olsun.
4: Kabul.
2: Kabul.
0: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
2: Of ya, biliyordum.
5: Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
2: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
2: Sebep?
1: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
2: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
6: İyi. Sen bilirsin.
1: Aç bakalım gözlerini.
2: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam kuçu kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum, kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
3: Maşallah, hafızan çok güçlü.
2: Değil mi baba?
3: Değil.
2: Niye?
3: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
2: Eyvah! Motosikletimi çalmışlar. Yetişin! Anne!
6: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
2: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
0: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
1: Tamam. Önce tüm dikkatini etrafına bak.
0: Hazırım.
1: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
0: Sakladım anneciğim.
1: Açabilirsin gözlerini.
0: Bulabildin mi?
7: Evet abla, masanın üzerinden kitabı almışsın.
3: Aslan torunum benim.
5: Maşallah torunuma.
4: Ben de oynamak istiyorum.
1: Seninle de başka bir oyun oynayalım. Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
4: Hazırım.
1: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
4: Yeşil.
7: Bravo.
1: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
4: Yoktu.
7: Hayır, kavanozun üstünde sincap var.
4: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
1: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
4: Evet, karabanın altında duruyordu.
7: Bravo.
3: Aferin Yusuf.
5: Benim aslan torunum.
2: Peki ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
5: Ben de öylesin, sen de.
2: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın, dikkatinizi toplayın. Tabii.
7: Ben de oynamak istiyorum anne.
1: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Allah! Bismillah! Ne oluyorsun Düttün? Niye kendi kendine sahneye dönüştün? Allah Allah! Tövbe tövbe! Ne oluyorsun Düttün?

0: Allah. Kumanda cebimde kalmış. Ben hareket ettikçe fark etmeden düğmeye basmışım. Şaşkın gibi telaş yapıyorum bir de. İlahi ben şaşkın mıyım neyim? Ay yükseldi semaya, halk toplaştı meydana. Yaz kağıdı at eybeye, hemen başlıyor temaşa.
1: Bakalım bugünün konusu neymiş?
0: Can gözle cin göz. Hem bugün biri adil, diğeri uyanık olan iki karakterin hikayesini izleyeceğiz. Haydi kurulsun temaşa, bizi izleyenler şeref yâb ola.
2: Anne, simit alalım mı?
3: Olur, alalım.
2: Anne, bu insanlar neden böyle kuyruk olmuş?
3: Simit almak için sıra bekliyorlar oğlum.
2: Biz de mi sıraya geçeceğiz?
3: Evet.
2: Anne bak, burada fırının kapısı var. Kapıdan girip içeriden alsak olmaz mı?
3: Bu doğru olmaz oğlum. Sırada bekleyen diğer insanların hakkına girmiş oluruz.
2: Nasıl yani?
3: Sana bu durumu bir masalla anlatmamı ister misin?
2: Masal mı? İsterim. Hem sırada beklerken vakit geçmiş olur.
3: Peki gel öyleyse. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde Can Gözle Cin Göz adında iki çoban yaşarmış. Can Göz dürüst, Cin Göz ise kendince uyanık geçinen biriymiş. Bu ikisi koyunlarını otlatmak için sabah erkenden kalkıp dağlara gidermiş.
0: Can Göz koyunlarını dağa otlatmaya götürüyor. Koşup gidip ağırın kapısını açayım. Benim koyunlar da onun peşine takılsın gitsin. Böylece ben güzelce dinlenir, sonra peşlerinden giderim.
3: Sonra yine günlerden bir gün.
0: Burada pek güzel otlar yeşermiş, sağlıklı, tazecik. Koyunlarım bu otları yese çok güzel beslenir. Ama burası çalılık. Koyunların bu otları yerken yünleri çalılara takılır, yolunur gider. En iyisi Can Göz'e durumu anlatayım. Onun koyunları gelsin, onlar yemek için dalları eğer, benimkiler de kolayca uzanır yer. Can Göz! Can Göz!
3: İşte böyle oğlum. Cin Göz çoban her zaman işin bir kolayını bulur, önünü sonu düşünmeden kolaya kaçarmış.
2: Aman ne kötü.
3: Evet, her zaman uyanıklık peşindeymiş. Yaptığı hareketlerin önünü sonunu düşünmezmiş.
2: Peki sonra ne olmuş?
3: Günlerden bir gün...
4: Şimdi ben kapı kapı gezip tüm çobanları nereden bulacağım yahu? Etrafta hiç çoban yok mu?
0: Selamun aleyküm yabancı. Çoban mı arıyorsun?
4: Aleyküm selam. Evet, ben elçiyim efendim.
0: Elçi mi?
4: Hanım Sultan yolladı beni. Köylere git, ne kadar çoban varsa hepsiyle bir bir...

0: konuş dedi.
1: Ne konuşacakmışsın?
0: Tüm çobanların 5 koyunundan birini hanım sultanımız alacak.
1: Aman diyeyim, neden?
0: Sultanın buyruğu bu yönde. 5 koyundan biri, 10 koyundan ikisini o alacak.
1: Amanın, hanım sultan koyunlarımı alırsa ben zarar ederim. Bir şey düşünmedi.
2: Sonra ne olmuş anne?
3: Cin göz yine bir cin gözlük düşünmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş.
1: Can göz, can göz.
4: Efendim cin göz.
1: Ben koyunlarımı satıyorum.
4: Aa, neden?
1: Hanım sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacakmış. O yüzden bana 4 tane yeter. Benim 14 koyunum var, onunu satacağım.
4: Peki, madem satıyorsun, ver ben alayım.
1: Aa, sahi alır mısın?
4: Alırım tabii ya.
1: Ama hanım sultan 5 koyundan birini alacakmış dedim.
4: Kısmet, sen satıyorsan ben alırım.
1: O halde sattım gitti. Ama koyun başı 1 altın isterim.
4: İyi de benim o kadar altınım yok ki.
1: 10 koyun için kaç altınım var?
4: 8 altınım var.
1: Peki al. Sıkı pazarlık ediyorsun. Canın sağ olsun. Helali hoş olsun.
3: İşte böyle. Benim 14 koyunum var. Hanım sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacağına göre ben 10 koyunumu satarım, 4 koyunum kalır. Hanım sultan onlara dokunmaz diye düşünerek 4 koyun haricindeki tüm koyunlarını Can Göz'e satmış. Can Göz'ün zaten 20 koyunu varmış. 10 tane de Cin Göz'den almış, etti mi sana 30 koyun.
2: 10 ile 20'yi toplarsak 30 koyun eder. Evet.
3: 35'e böldüğümüzde 6 eder değil mi?
2: Evet. Sultan Can Göz'ün 6 tane koyununu mu alacak şimdi?
3: Dur anlatayım bakalım nasıl olacak sonu.
0: Selamun aleyküm çoban efendi.
4: Aleyküm selam hanımefendi.
1: Aha işte hanım sultanın elçisi geldi. Tam zamanında sattım koyunları. Şimdi Can Göz'ün 6 koyunu gidecek. Zavallı Can Göz.
0: Bu koyunlar senin mi?
4: Mal da Mevla'nın, mülk de. Ben sadece emanetçiyim efendim.
0: Allah razı olsun senden. Hanım sultanımızın bir buyruğu var.
4: Başım üstüne.
0: Sarayın ağalına bir hastalık geldi. Tüm koyunlar telef oldu. Biliyorsun sarayın koyunları kırkılır, yünü halka dağıtılır.
4: Bilirim, bilmem mi?
0: Sütü sağılır, eti pişirilir, hepsi halka dağıtılır. Ama bu hastalıktan sonra ağalda hiç koyun kalmadı. O yüzden her çobanın 5 koyunundan birini sultan alacak.
4: Hala?
0: Senin kaç koyunun var?
4: 30.
0: O halde 6 koyun eder. Doğru mu?
4: Doğru hanımefendi.
1: Vah Can Göz, vah. Tam 8 altın verdin, 10 koyun aldın. Şimdi 6'sı gidiyor.
0: Burada tam 30 altın var. Koyun başı 5 altın.
1: Ne?
0: Razı mısın?
4: Razıyım. Sultanımız nasıl uygun gördüyse.
0: O halde hakkını helal et.
4: Helal olsun.
1: Koyun başı 5 altın mı? Ama bu nasıl olur?
0: Neden olmasın?
1: Hanımefendi, benim koyunlarımı da al.
0: Senin de koyunun varsa alırım tabii.
1: Var, al. 4 koyunum var, 4'ünü de al.
0: Olmaz. Hanım sultan 5 koyundan birini al dedi.
1: Yahu ben veriyorum işte, al 4'ünü de.
0: Olmaz. Sultanımız çobanların kendi işini görecek, kendine yetecek kadar koyunu olsun istiyor. Senden 4 koyunu alırsam sen işini yürütemezsin. Hadi bana eyvallah.
3: İşte böyle oğlum. Cin Göz koyunlarını Can Göz'e satmış. Can Göz de sultana satmış. Masal bu ya. Cin Göz kâr edeceğimi sanarken zarar etti.
2: Can Göz de kâr etti.
3: Evet. Uyanıklık eden fayda sağladım sanabilir. Ama gör bak Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.
2: Bu masalı dinleyince herkes neden sırada bekliyor anladım anne.
3: Aferin oğluma. Uyanıklık, fırsatçılık yok. Sırada beklerken bile kul hakkını gözetmemiz gerek. 5 dakika geç olsun ama adil olsun.
2: Tabii canım. Hem fena mı? Beklerken mis gibi masal dinledim.
1: Evet dostlar, biz söyledik kıssayı.
4: Sizler alın hisseyi.
0: Cin gözü de gördünüz, can gözü de gördünüz.
1: Hak olan, hakkın olan.
4: Neye gerek yalan dolan?
0: Teldeki 10 kuştan faydalıdır.
3: Bir tanecik elinde olan.
2: Sürçülisan ettiysek affola.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
2: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
2: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
3: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.

0: Nereden çıktı yemek?
1: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
0: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
2: O zaman niye sadece senin adın var?
0: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
1: Yusuf'ta İ yok ki.
0: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
1: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
2: Yok dayıcım, biz almayalım.
0: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
2: İyi o zaman.
1: Bize müsaade.
0: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
1: Uzay gemisi.
0: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
3: Ve çay sürme makinesi.
0: Daha önemli bir icat.
2: Yapay zekaya sahip bir robot.
0: Çok daha önemli.
1: Bulamadık.
0: Ayakkabı giydireceği. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
3: Ben zaten düşünmüyorum.
1: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
0: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
1: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
0: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
0: Evet, mısır.
1: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
0: Mısır! Tabii! İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
0: Kurban değil. Denek. Denek.
3: Bak bak bak.
0: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
3: Of ya niye dayı?
0: Bacak yetmez diye. Tabii. Sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
1: Dayı.
0: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
0: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?
0: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
1: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
2: Olmuyor.
5: Tekrar dene.

0: ben demiştim.
1: Ay.

0: olmayacak. Tabii.
1: Mahalle etmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi biz almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 76, 77, 78, 79, 30.
1: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
1: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
0: 30'da kalmıştık. 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
1: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
1: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe zıplayamıyorsun? Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Seni nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bekle beni.
0: Duman'ı nasıl eğitecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum.

0: Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
1: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak. Aferin Duman, aferin. Başaracaksın dostum. Anladım, ödül maması istiyorsun. Al bakalım, bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
0: Hı? O getirdiklerin Duman'ın ödül mamaları değil Cemre.
1: Aa, evet abi, bunlar benim ödül mamalarım.
0: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
1: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
0: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
1: Aa, yazık onlara.
0: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
1: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?
0: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
1: Başaracaksın Duman. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Ve aleyküm selam dede.
2: Evlat, ha? Şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
0: Ya, çok üzüldüm. Emre ne haldedir kim bilir.
2: Hele de ufaklık Esra. Yemeden içmeden kesilmiş.
0: Ne?
2: Tarçın yemezse ben de yemek yemem diyormuş.
0: Hay Allah, ne yapacağız peki dede?
2: Camiye, meydana, çeşmeye, her yere ilan asmışlar, arıyorlar. Biz de bahçeye bakalım dedim. Bir ormana da baksak diyorum.
0: Aa, evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
2: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
0: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
2: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
1: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.
0: Burada yok dede.
2: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
0: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
2: Burada da hayat belirtisi yok evlat.
0: Çemberi genişletsek dede, belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
2: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için. İnsanlara yakın olmak zorunda.
0: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
2: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
0: Ne gibi haklar mesela?
2: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
0: Sen söylemiştin dede, bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
2: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde. Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
0: Aa, bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya. Belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
2: Hakkın var evlat. Hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.

0: Peki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
1: İnşallah.
2: Tarçının yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah duman ah.
1: Tarçın mı dedi?
0: Tarçının yavrucukları dedi dede. Cemre ne dedin sen?
1: Sen tarçın mı dedin cimcime?
2: Tarçının yavrucukları dedim dede. Duman onlar kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
1: Sen tarçının yavrularını nereden gördün?
2: Odamın penceresinden.
0: Nerede peki tarçının yavruları?
2: Hasanların evinin bahçesinde.
0: Aa, Hasan kim?
1: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın.
2: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
0: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
2: Evet.
0: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
2: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
0: Aa, evet.
1: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
0: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
2: Pencereden kabus görülür mü dede?
0: Kabus mu?
2: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
0: Başka neler görüyorsun peki?
2: Annemin terastaki sofra örtüsü de Begümlerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum. Anne! Can'ın sofra örtüsü Begümler'deymiş anne! Can'ın sofra örtüsünü buldum anne!
1: İlahi cimcime. Bak Gizem günlerdir yakınıyor ya. Can'ım sofra örtüsü gitti diye.
0: Vay be dede, Cemre odasının penceresini gözetleme kulesi olarak kullanıyormuş, baksana.
1: Sorma, sorma. Çocuktan al haberi.
0: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
1: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden biri de çıkartacağım.
0: Yaşasın.

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: Öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.
0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet. Kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerden yuvarlanacağız sen.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Fülfül'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Fülfül mü bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
1: Harika.

0: Çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Hı? Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Hı? Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.

0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Ah, kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. He? Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca. Kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat. Kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın. Bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.
1: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
0: Lavabo kapının arkasında.
1: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
0: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
0: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
1: Hey Zemzem! Ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur! Çekme saçımı, canım acıdı.
0: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçığım.
1: Evet, bu da bir kuraldı. Unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
1: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki, ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
0: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
1: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
0: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
1: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
0: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Kabe'ye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
1: Canım Kabe'm, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
1: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısınız?

0: 유물전화.
1: 스스로부터 무쾌할 수 있는 정수쇼에라 할때 헤매는 선행으로. 여러분, 알카다시들, 미세비 얼어버려 왔음.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım, yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman işlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. Hobbies'e zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah, bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın. Tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da. Başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi.

0: ben kartopu oynamayı da çok istiyordum ama.
1: Belki kardan adamın yanında kartopu da vardır.
0: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
1: Vuramadı ki. Oh, vuramadı ki. Vuramadı ki.
0: Çok acımadı değil mi?
1: Hayır, acımadı da. Ama boyun yumağı, affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
0: Bu yumakları da beni çok eğlendirdi.
1: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
0: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kartopu oynarız ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz, değil mi?
0: Evet, ben kardan adam yapmayı da kartopu oynamayı da çok severim.
1: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
0: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
1: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
0: Tabii ki isterim.
1: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
0: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
1: Bir başkası,
2: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
0: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
1: Bir kar tanesi de,
2: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
0: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
1: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
2: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
0: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
1: Evet.
0: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
1: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
0: Evet.
1: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
0: İşte böyle mi?
1: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
0: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
1: Çok güzel bir duaydı.
0: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
1: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
0: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
1: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kar tanesi,
2: ne güzel, hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
1: Diğer kar taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
0: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
1: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar

0: ...ileriyle daha da çoğalmış... ...öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar... ...hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın.

0: olacağım. Hadi sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
1: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
2: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
1: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan, bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
2: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
2: Ali, duramıyorum, yardım et! Ha?
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.
2: Dikkat et!

0: aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner, ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kaybını bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir...
1: Tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönüş? Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol!
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sadakallahulazim. Harun? Ne oldu? Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum. Stres yapacak ne var ki? Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
3: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
3: Tamam. Muhabbetiniz bol olsun.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselam hocam.
4: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
4: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
4: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
5: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
5: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
5: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
4: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
5: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
4: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
4: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldün Harun?
4: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz, merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Allah Allah. Hayret. Tövbe estağfurullah ya.
0: Aman Harun sen de...

0: Emin.
1: Hay ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
1: Nerede?
0: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
1: Yok ya.
0: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
1: Öyle mi dersin?
0: Denemekten zarar gelmez.
1: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
0: Harun.
1: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
0: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
1: Ne tevafuğu ya? İki kez düştü.
0: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
0: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
1: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
1: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
0: Mantıklı.
1: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
0: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
0: Tamam hocam.

0: Harun, bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
1: Ama Emin, sen de gördün.
0: Tevafuktur yahu.
1: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
0: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
1: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
2: Gideriz ya, dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
0: Ne yapacakmış ki?
2: Bilmem. Hah, kendisi de geldi.
3: Çocuklar, alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
2: Dur, sana yardım edeyim Fatma abla.
3: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
2: Amin abla cümlemizden.
1: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin, gördün mü, yine oldu.
0: Harun dur ya, yine panik yaptın.
1: Nasıl yapmayayım Emin ya?
3: Çocuklar, nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
2: Fatma abla, Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
1: Aman ne komik abla.
2: Komik tabii.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
1: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
4: Üçüncü ne Harun?
1: Kitap.
4: Yahu ne kitabı?
1: Tarih kitabı.
4: Yavrum, ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
0: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
4: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
5: Buyur Hakkı Baba.
4: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
5: Aslında parmağım yok ama haberim var.
0: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
4: Fatma?
3: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
1: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
5: Hiç üşenmedik.
4: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
0: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
4: E işte, biraz.
1: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
0: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
1: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
4: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
1: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
4: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
1: Ha, sen anlamış mıydın?
0: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
1: Çok rahatladım şu an.
0: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini arttırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
5: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
1: Helal olsun.
3: Bana yok mu?
1: Sana da helal olsun.
2: Vay be! Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
4: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
1: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
3: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
4: Doğru diyorsun Fatma.
5: Hadi gidelim o zaman.
4: Bir dakika.
0: Ne oldu Hakkı Baba?
4: Önce çay.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrinin dikkatine, fikrinin dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun.

0: defa başlamam.
1: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
0: Anladım, anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
1: Ya gerek yoktur.
0: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Uyedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Dankeschön.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo, bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
6: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum, evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Aa, şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım.

0: canlarım. Elbette sizleri de getirdim.
1: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
2: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
4: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
3: Komşu, komşu!
2: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
4: Kim o?
1: Dostum, köfteler zıplıyor.
4: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
0: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
3: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
4: Ama neden? Burası benim evim.
5: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
2: Mesela ben uyumak istiyordum.
4: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
1: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
4: Hoy, bu ne kokusu böyle?
2: Nefis.
4: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
6: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
1: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
7: O kadar güzel kokuyor ki.
5: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
1: Oo, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
8: Hey!
4: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
5: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
4: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
3: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
4: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
0: Komşum, tuzu uzatır mısın?
2: Tabii ki komşum.
4: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
1: Afiyet olsun Kıpır.
6: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: Ben hatırlıyorum.
1: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
2: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
1: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
2: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
3: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
2: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
4: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
1: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
4: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
2: İşte harika bir detay gördün Güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
5: Hey!
1: O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya.
5: Kırmızı, kırmızı boya.
1: Sarı, sarı boya.
6: Turuncu, turuncu boya.
4: Ooo, siyah, siyah boya.
0: Beyaz, beyaz boya.
6: Şak şak karıştır, gri gri boya.
3: Mavi mavi boya.
5: Kırmızı, kırmızı boya.
6: Hey,
5: mor, mor boya.
0: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
1: Dur, daha seni boyayacağım.
3: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
2: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
3: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
1: Hadi onu çıkaralım.
2: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
1: Ne güzel ilgileniyorlar değil mi?
2: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
1: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
3: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
4: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
1: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence. Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
0: Hayır istemiyorum.
1: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
7: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin kapar.
2: Aferin incilerim.
8: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
4: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
8: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
1: İkisi de aynı resimler.
8: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
1: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
8: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
3: Öğretmenimiz ne demişti?
0: Önce bak, sonra gör.
1: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
6: Hey!
1: Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
3: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
0: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
4: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
8: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım baktım gördüm. Bir de şemsiyesi burada var.

0: La Bera.
1: Sabır Çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
1: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
0: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
2: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
0: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği... Of! Dikkat etsene azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse, eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Bize dayılık tuzsuzu eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi.
1: He.
0: Bana bir balık.
1: He.
0: Yok yok, iki olsun.
1: He.
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He.
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He.
0: Tamam, bir olsun.
1: He.
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He. Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuz'un adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Hmm, tamam, görürsünüz siz.
2: Ay hak!
3: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of senin. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacıvat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?

0: Bilmem, tuzsuza benziyor.
1: Sadece benziyor ama.
0: Belki sesi kısılmıştır.
1: Belki de.
0: Hiç. Ne oluyor be?
1: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
0: Aynen öyle. Ama neden?
2: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
1: Gördük.
0: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
2: Nasıl yani?
0: Yakışıklısını.
2: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
1: Ne olmuş buna ya?
0: Bilmem. Bir acayip.
3: He.
2: Hey! Hı, ne demek Dursun Efendi? Dilini mi yuttun?
3: Buyur Çelebi Efendi.
2: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
3: Tabi.
2: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
3: İyi. Yarım mı?
2: Hiç.
3: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
2: Dursun.
3: Buyur abi.
2: Dursun.
3: İçine tuzsuz deli beygir girmiş sanki.
2: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
1: Şekersiz mi?
0: Deli mi?
1: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
0: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz deli bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
1: Neden ki?
0: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
1: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedin?
0: Ya da Çelebi kafayı yedi.
1: Hay aklınla 100 yaşa.
0: 1000 değil mi o canım?
1: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
0: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
1: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
0: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
1: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. tuzsuza söyleyelim o zaman.
0: Bak işte bu iyi fikir.
1: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
0: Amanın.
4: Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
1: Edememiş zaten. Şekersiz nedir yahu?
0: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
1: Doğru.
4: Demek Şekersiz Deli Çelebi.
5: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
4: Buyur tüccar efendi.
5: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
1: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
5: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
4: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
5: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
1: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
5: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
0: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
1: Doğru yahu.
5: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözü...

0: gözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
1: Şimdi üzüldüm adama.
0: Tüccar Efendi haklı.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
3: Tüccar Efendi!
0: Tamam, tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
2: Ne yapacağız?
0: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
4: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
1: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
0: Ben de esnafları dolaşayım.
2: Ya ben?
4: En kolayı seninki Karagöz.
2: Neymiş?
4: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
2: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
1: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
2: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deri Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle, korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
8: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
8: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
8: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
2: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
4: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
1: Oh be! Sonunda namım da kurtuldu.
2: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
4: Tabii ya. Aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her hamur.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gel. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Yumurtanın hası burada. Gel. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan Aklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
1: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
8: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
1: Eyvah!
9: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
1: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
4: Burakcığım, şunu ben alayım artık. Arkadaşlar, aslında kuryeyle ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
10: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
10: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
4: Ben götürürüm anneme.
10: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
10: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo charleston biber. 1 kilo domates.
5: Ben götürürüm.
10: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
12: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
10: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
0: Emin misin? Çilek olmasın o.
10: Eminim. Sen devam et.
0: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
5: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
4: Annem de sarımsak istememiş.
0: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
5: Ne?
0: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
4: Ay, dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
0: Tamam o zaman. Şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
1: Olmaz Aziz.
2: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
4: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
4: Birlikte hareket edelim.
6: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
0: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
0: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder, sen de ürünleri tart.
1: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
3: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
0: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri ve özellikle siz çocuklar için. Ona da zaten her hafta geliyoruz.
0: En çok şerbeti ben içtim. Tam 5 bardak içtim.
2: Afiyet şifa olsun kuzuma.
0: Ay, sıkıştım. Ben de susadım.
2: Ne?
0: Ben de.
3: Hadi bakalım, inebilirsiniz.
0: İlk ben gideceğim.
1: İlk ben.
0: Kapıyı da ben açacağım.
2: O kadar şişe nereden çıktı Adem?
3: Bagajdan. Plastik şişeleri biriktirip geri dönüşüme atıyorum.
2: Şişeler temiz ve sağlam görünüyor.
3: Evet, hepsini arabadan topladım. Çocuklarımız maşallah çok güzel su tüketiyor.
2: Aslında mataraları da var ama yine de çok kullanmışız gerçekten.
3: Şimdi doğru geri dönüşüme.
2: Bu kez ileri dönüşüm yapabiliriz.
3: İleri dönüşüm mü?
0: Anne acıktım. Ben de. Nasıl da acıkmışım. Seni bile yiyebilirim baba.
1: Ben de.
3: Yapmayın kuzularım, acıyın bana. Anne hanım, kurtar beni bu aç kurtların elinden.
2: Hey, sizi gidi aç kurtlar sizi. Çekilin bakayım.
0: Çekilmem, nyam nyam nyam nyam. Çok lezzetli görünüyor.
3: Emel, bir an önce bir şeyler hazırlasak iyi olacak. Yoksa çiğ çiğ götürecekler beni.
2: Korkma, onları nasıl durduracağımı biliyorum. Onlar oynarken biz hazırlarız.
3: Yaşasın.
2: Tadam.
0: Nerede? Balon. Yaşasın.
1: Hadi oynayalım.
2: Babanız hemen şişirsin o zaman.
0: Evet, hadi baba.
3: Hemen şişiriyorum efendim.
2: Bakalım kaç nefeste şişecek.
4: Baloncu, baloncu, hadi durma. Bir. İki oldu işte, hızla şişir. Üç kedi geliyor, hepsi tekir. Dört göz olduk, artık bitir. Beş.

0: Sağ olun.
1: Babam 5 nefeste şişirdi.
2: Geçen sefer 10'du.
0: Yok daha neler.
1: Hadi oynayalım.
3: Yere düşürmek yok.
2: En sevdiğim.
0: Salata bende.
3: Çok teşekkür ederim salata adam.
0: Ne demek, rica ederim.
3: Ama canım artık menüyü biraz daha zenginleştirsen hiç fena olmayacak.
0: Yumurta da kırıyorum.
2: Çok yorulduğunu biliyorum.
1: Hiç de bile.
2: Ben kazanacağım.
1: Hayır ben. Ha?
2: Kapı. Baba kapı çalıyor.
1: Baba.
0: Geldim. Çekilin bakayım.
2: Hala.
4: Halasının gülleri.
2: Halam geldi yaşasın.
0: Hoş geldin abla. Elindeki ne?
4: Hoş buldum. Börek yapmıştım. Tazecik size de getireyim dedim.
0: Ne zahmet ettin abla?
3: Alayım abla. Hı? Ne zahmet ettin?
4: Ay benim akıllı kuzularım halalarına terlik getirmişler. Yerim sizi maşallah.
0: Akıllıdır benim çocuklarım.
3: Kapıyı da biz olmadan açmazlar halası. Gördün değil mi?
4: Görmez olur muyum? Akıllı bunlar, çok akıllı.
0: Aynı babası.
4: Aynı halası.
1: Balon, kaç.
2: Ay.
1: Ya baba balon patladı.
2: Yenisi lazım.
0: Nerede kalmıştık? Ha tamam. Hadi yemek vakti.
4: Eline sağlık Emel. Çok güzel olmuş. Zahmet oldu.
3: Zahmet ne demek abla? Afiyet olsun.
2: Hadi baba balon.
1: Balon.
2: Yine tekerleme söyleyeceğiz.
0: Balon şişirmece oynarız yine. Ama çocuklar başka bir işiniz var sizin.
2: Ne?
0: Anneniz size dönüşüm yaptıracak. Hem de ileri. Yardım etmek ister misiniz?
2: Evet.
3: Ademciğim ben onu kendim halledecektim canım.
0: Tek başına yorulmanı istemem canım. Çocuklarımız da ablam da seve seve yardımcı olurlar. Değil mi çocuklar? Ailecek el birliğiyle halletmiş oluruz.
2: Evet. Hadi anne.
0: Hadi bana müsaade. Gidip biraz şekerleme yapayım.
3: Adem.
0: Canlarım. Kolay gelsin. İyi eğlenceler.
4: Ne yapıyoruz?
3: Evet, yeni oyunumuz için görev dağılımı yapıyoruz. Hazır mıyız?
2: Evet.
3: Ben şişeleri kumla dolduracağım. Halanız da boyayacak.
1: Biz?
3: Siz de kamyonu duvarın dibindeki kumdan doldurup buraya getireceksiniz, tamam mı?
2: Tamam.
1: Kamyon şoförü benim.
2: Diğer türde ben olurum ama küçük şoför adam.
1: Tamam. Hadi gidelim.
4: Çok iyi fikir aslında. Nereden geldi aklına?
3: Plastik şişeleri çöpe atmıyoruz. Adem epey biriktirmiş. Hepsini bir arada görünce bir oyun için kullanırım diye düşünmüştüm. Ama planım bugün değildi.
4: Hallederiz şimdi, olsun.
1: Düdün. Ha? Kumunuz geldi.
4: Kamyoncu bey, şuraya dikkatlice boşaltırsanız çok iyi olur.
1: Hemen döküyorum.
3: Çok teşekkürler.
4: Ama bu yetmez. Ha?
1: 5-3 tane daha lazım Ceren.
2: Tamam, hallederiz.
1: Dikkatli ol, trafik kurallarına uy.
2: Tamam kaptan, merak etme.
3: Şimdi bu hizadan topu atacaksın. Bakalım kaç tane top devirebileceksin.
1: Tamam, atıyorum.
4: Gönder gitsin.
2: Eren.
3: Tek atışta 3 şişeyi devirdin. Aferin sana. Hadi devam.
4: Şimdi sıra Ceren'de.
1: Ceren. Ceren vurdu ve gol.
2: Yaşasın, hepsini devirdim.
3: Çok iyiydiniz.
2: Bir daha.
4: Tabii ki devam. Hadi bakalım. Ama önce şişeleri yeniden dizmeniz lazım.
2: Tamam.

0: Eline sağlık hanım. Çay güzel olmuş. Artık işe koyulabiliriz.
1: Hayırdır hoca? Bugün nereye gidiyorsun?
0: Hava güneşli olursa tarlaya, yağmurlu olursa ormana gideceğim.
1: İnşallah de.
0: Nasıl?
1: İnşallah de hocam.
0: Yahu hatun, olay basit. Hava ya açık olacak ya kapalı. Bu durumda ya tarlaya gideceğim ya ormana.
1: Hocam sen yine de inşallah de.
0: Aman hatun. Oo, harika bir gün. Hadi o zaman tarlaya.

0: efendim? Allah Allah, hava kapandı. Neyse, o zaman tarlayı sonraya bırakalım. Kara kaçan, hedefimiz orman. Kara kaçan, geri dön. Hava açtı, tarlaya gidiyoruz. Hava bozdu, ormana. Tarlaya. Ormana. Tamam, ormana gidiyoruz. Hava açsa da kapansa da karar verilmiştir.
1: Hocam dur. Sen ne yapıyorsun da?
0: Bunu kesiyorum.
1: Haçen görmüyor musun? Bu bir yaş ağaç. Kesilir mi hiç hoca?
0: Fark etmemişim.
1: Burada kurumuş ağaç hiç kalmadı. Sen en iyisi şu karşı tepedeki ormana git. Anca orada kesilecek ağaçlar bulabilirsin.
0: Ama orası çok uzak.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Haklısın galiba. Hadi kara kaçan. Hedefimiz tepedeki orman. Dayan kara kaçanım, az kaldı. Ne yokuşmuş bu da yahu.

Sonunda geldik. Şimdi bir bakalım. Ha? Ha? Şuradaki ağaç iyi. İşte bu tam istediğimiz gibi. He? Yağmurda yağsa bu ağacı keseceğim. Kara kaçan, kaç! Asla biz kül oluyorduk yahu. Neyse ki böyle güvenli bir yere denk geldik. Şurada biraz bekleyelim bari. Bu arada bu altımdaki çimler de bayağı bir rahat. Hem de sıcacık. Ne güzelmiş. Kara kaçan kaç.

Biliyorum saçma görünüyor ama unutmayın, ben Nasrettin Hoca'yım. Ağaca çıktığımda bindiğim dalı keserim.

Of, neler geldi başıma. Neredeyim ben? Yolu da kaybettik şimdi, iyi mi?

0: şurada birileri var. Kurtuldum. Onlar bana köyün nerede olduğunu söylerler. Hey siz oradakiler. Bunlar haramiler. Ah hatun ah. Nedir bu başıma gelenler? Bir inşallah demedik diye mi oluyor bütün bunlar yani? Aa bu yol. Bu yolu biliyorum ben. Köyün yolu bu. Yolu buldum. Kurtuldum.
1: Selamun aleyküm. Çeşmeli Sebil Köyü nerededir? Bilir misin hoca?
0: Aleyküm selam. Çeşmeli Sebil'i bilirim de orası epey uzaktadır. Yolu da epey dolambaçlıdır.
1: Demek yolu dolambaçlı.
0: Evet. Neyse bana müsaade, hemen eve dönmem lazım.
1: Hoca bir dakika. Sultanın bir mektubunu acilen o köye götürmemiz gerek. Bize yolu göstereceksin.
0: Ha? Ama o yol 3 gün sürer.
1: Yapacak bir şey yok. Hadi düş bakalım önümüze, gecikmeyelim.

0: Kim o?
1: İnşallah ben geldim hatun. İnşallah aç kapıyı. İnşallah bekletme beni.
0: Hocam ne oldu sana böyle?
1: Hele sonra anlatırım inşallah.
0: Hocam orada ne oluyor?
1: Anlaşılan haramiler de inşallah dememiş hatun. Her işin başıdır bismillah. Onun izniyle.

0: Mom, oh, mama!
1: Huh?
2: Huh?

Mm-hmm.

Whoa,

Colin!

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Acaba düşünce aklına, meraklı hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane.

0: de benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
0: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki. Tebrikler.
0: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
1: Oh be! Uç uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Heh, mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler.

0: yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
1: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
2: Evet. Oldukça garip.
1: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
2: Oyun oynuyorlar.
1: Kurye.
2: Efendim?
1: Oyun falan oynamıyorlar.
2: Ne biliyorsun?
1: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
2: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
1: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
2: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
0: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
2: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
1: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma.
0: Bu sefer ben de korktum.
3: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
2: Kaçalım tilki.
3: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
2: Merak etme, bir tane daha var.
3: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
2: Tamam tamam.
0: Kaç!
2: Ama korkuttular bizi.
3: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
2: Onlar da korktu ama.
0: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
2: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
0: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
2: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
0: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
2: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse. Bir gizemi daha çözmüş olduk.
0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
0: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
2: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
2: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Ne yapıyorsun güzel kızım?
1: Ödev yapıyorum anne. Çok az kaldı.
0: Neden ödevini odağında yapmıyorsun?
1: Mutfakta olmayı çok seviyorum. Ama asıl sebebi ödevim mutfakla ilgiliydi. Onun için burada yapıyorum.
0: Ya neymiş bakalım ödevin?
1: Öğretmen kış sebzelerini yazmamızı ve resimlerini çizmemizi istedi.
0: Sen de soluğu mutfakta aldın.
1: Buzdolabındaki sebzelere baktım.
0: İyi ki dün pazara gitmişim.
1: Evet, dolapta bir sürü sebze vardı.
0: Çok şükür kızım. Peki nelermiş bu kış sebzeleri?
1: Pırasa, brokoli, kereviz, havuç, lahana, bir de ıspanak.
0: Çok doğru. Karnabaharı da unutma.
1: Onu nasıl görmedim?
0: Görmezsin. Çünkü yemek için çıkarmıştım.
1: Tamamdır. Karnabaharı da yazıyorum. Anne, sen pişirmeden önce resmini çizebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Pamuk topuna benziyor. İşte oldu. Ödevimi bitirdim. Artık sana yardım edebilirim.
0: Gelin benim güzel kızıma.
2: Anne çok acıktım. Yemekte ne var?
0: Karnabahar.
2: Ya köfte yapsan olmaz mı?
0: Olmaz. Bugün karnabahar yiyeceğiz.
2: Ama ben karnabahar sevmiyorum.
0: Ama sağlıklı beslenmek için her sebzeyi tüketmemiz gerekiyor. Her sebzenin ayrı bir tadı ve faydası var.
1: Annem haklı Tuna. Yemek seçmemen gerekiyor. Hem sen sürekli köfte yemek istiyorsun.
2: Ne yapayım? Çok seviyorum köfteyi. Of, olsa da yesek.
0: Merak etme, bu karnabahar tarifini de çok seveceksin.
2: Hiçbir şey köftenin yerini tutamaz.
0: Denemeden bilemezsin ki.
2: Nasıl yani? Karnabahar köfteden daha güzel olabilir mi?
0: Farklı yemekleri denemezsen bunu asla öğrenemezsin.
2: Ya.
0: Kim bilir, belki de öyle bir karnabahar yiyeceksin ki köfteden daha çok seveceksin.
2: Tamam, deneyeceğim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.
2: Peki ne zaman döneceğim anne? Benim karnımdan sesler geliyor da.
1: Duyuyoruz. Sanki davul yutmuşsun gibi.
0: Hadi sen elini yüzünü yıka. Hatta bir duş al. Biz de yemeği hazırlayalım. Sen işini bitirene kadar yemek hazır olur.
2: Anlaştık. Yaşasın yemek yemek.
0: Hadi bakalım Lina'cığım. Biz de hemen başlayalım. Yoksa Tuna'nın midesindeki davul sesi bütün mahalleyi inletecek.
1: Haklısın. Peki ne yapacağız?
0: Tuna'nın istediğini. Köfte.
1: Ne? Ama anne, hani karnabahar yapacaktık?
0: Zaten köfteyi karnabahardan yapacağız.
1: Nasıl yani? Karnabahar köftesi mi?
0: Evet, öyle bir karnabahar köftesi yapacağız ki Tuna bundan sonra karnabaharı çok sevecek.
1: Gerçekten mi? Anne, tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı?
0: Güzel fikir. Böylece karnabahar sevmeyen kalmayacak.
1: Yaşasın. O zaman hemen kamerayı açıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Ben Şef Lina. Ve bu da mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
0: Merhaba.
1: Arkadaşlar, bugün size harika bir tarif hazırlayacağız. Aslında ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Peki, ne yapacağız Tuğba Sultan?
0: Karnabahar köftesi yapacağız şefim.
1: Arkadaşlar, bu tarif kardeşim Tuna için. Laf aramızda kendisi karnabaharı pek sevmiyor. Ama biz öyle bir yemek hazırlayacağız ki karnabahara bayılacak. Öyle değil mi sultanım?
0: Aynen öyle şefim.
1: Arkadaşlar, siz yemek ayırt ediyor musunuz? Ben her yemeği severek yiyorum.
0: Doğrusu da o zaten şefim. Hem iyi pişirilirse her yemek leziz olur. Daha tadına bile bakmadan ben bunu yemem demek hiç doğru değil.
1: Bence de.
0: Hadi o zaman leziz karnabahar köftemizi yapalım. Ama önce ellerimizi yıkayalım.

0: ellerimizi yıkadığımıza göre artık başlayabiliriz. İlk olarak işte malzemeler. İlk malzememiz tabii ki karnabahar. Peki başka neler var? Tarifi bilmediğin için kalanları annem, yani yardımcım sayacak.
1: Bir yumurta, bir su bardağı un, biraz maydanoz, taze soğan, tuz, karabiber ve kimyon. Hepsi bu.
0: Malzemeleri öğrendiğimize göre şimdi sıra tarifte. İlk olarak ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Karnabaharı kaynatıyoruz. Suyumuzu ekleyelim. İşte oldu. Karnabahar haşlanana kadar biz de soğanı ve maydanozu doğrayalım.
0: Tabii. Önce yeşillikleri iyice yıkamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok haklısın şefim. Yıkama işi sende, doğrama da bende.
0: Anlaştık. Tertemiz oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Şimdi onları doğrayalım.
0: Anne, ben ne zaman bıçak kullanabileceğim?
1: Yeterince büyüdüğünde.
0: Yani ne zaman?
1: Parmak kasların gelişince, yani biraz daha zamana ihtiyacın var.
0: Yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki bir an önce her şeyi öğrenmek istiyorum.
1: Ama sen zaten mutfakta harika iş çıkarıyorsun. Doğrama işini de kendin yaparsan ben hiç mutfağa giremeyeceğim diye korkuyorum.
0: Merak etme, yemek yapmanın en güzel tarafı seninle yapmak. Ondan asla vazgeçmem.
1: Güzel kızım benim. Evet, soğan ve maydanoz doğrandı. Bakalım karnabahar haşlanmış mı?
0: Haşlandığını nereden anlıyoruz?
1: Çatalı batırdığımızda içine giriyorsa haşlanmış demektir. Hadi bu testi sen yap bakalım.
0: Anlaştık. Bakalım giriyor mu? Aa, evet girdi. Yumuşamış.
1: Demek haşlanmış. Artık onu soğuk suya tutabiliriz. İşte oldu. Tamamdır. Artık köfteyi yapabiliriz. Bir karıştırma kabı alıyoruz.
0: Hemen getiriyorum.
1: Karnabaharı iyice eziyoruz. Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım.
0: Arkadaşlar, karnabaharı bu gördüğünüz eziciyle iyice eziyorum. Bakın püre gibi oldu. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Diğer malzemeleri koyup karıştırıyoruz.
0: Aa, çok kolaymış. Hadi yapalım.
1: Önce yumurta. Sonra un. Sırada maydanoz ve soğan var. Ve baharatlar. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ve kimyon. Evet, artık karıştırabilirsin şefim.
0: Oo, nefis kokuyor. Arkadaşlar, malzemeleri iyice karıştırıyorum. İşte oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Karışımdan küçük yuvarlaklar koparıp köfte şekli veriyoruz. İşte böyle.
0: Anladım.
1: Hadi o zaman birlikte yapalım.
0: Önce yuvarlak yapıyoruz. Sonra da iki elimizle bastırıyoruz. İşte köfte hazır. Arkadaşlar, karnabahar köftelerini hazırladık. Sırada ne var?
1: Sıra geldi pişirmeye. Tavaya biraz yağ koyuyoruz. Yağın kızmasını bekliyoruz. Sonra da köfteleri yağda kızartıyoruz. Evet. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa harika kokular sardı. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Merak etme, çok beklemen gerekmeyecek. Karnabahar önceden piştiği için köfteler çok çabuk olacak.
0: Yaşasın.
1: Bak, bir yüzleri pişti bile. 2 dakika sonra köfteler servise hazır.
0: İşte servis tabağı.
1: Harikasın şefim.
0: Harika görünüyorlar. Keşke kokusunu da alabilseydiniz. Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hı hı. Özellikle de karnabahar sevmeyenler denemeli.
1: Merak etme, bunu yedikten sonra karnabahar sevmeyen kalmayacak.
0: Bugünlük bizden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız yemeklerin fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Harika oldu.
2: Aa, köfte yapmışsınız. Canım annem, bana kıyamadın değil mi? Nefis olmuş. Bu kez farklı bir şey daha koymuşsunuz sanki. Ellerinize sağlık. Yediğim en güzel köfte. Peki ne koydunuz?
1: Karnabahar.
2: Ne?
1: Ya.
2: Çok güzel olmuş.
0: Artık karnabaharı seviyor musun?
2: Hem de çok. En sevdiğim sebze karnabahar. Yaşasın karnabahar.
1: Yavaş ye, boğulacaksın.
0: Anne, davul sesi kesildi.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamar at tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim.

0: Sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
1: Mert abi!
2: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz. Kafeste.
7: Kafeste.
8: Hey, bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
8: Ha. Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem. Hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptı.

0: Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
4: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
4: Bülbül kafeste.
0: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sos lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

Eylül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: gerek yok. İpin makasın mezuran olduğu poşeti ben taşırım desen ısrar etti. Ah dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Bıktım perde eyledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet Uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar Uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim Uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam. Seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın Uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet terzi yama Uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti. Hadi, neden gülüyorsun?
4: Oh.
0: O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kuru ya aklı Tilki.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum. Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
0: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
2: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
0: Nasıl yani?
2: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
1: Sırlara bayılırım.
0: Seni dinliyoruz profesör.
2: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
1: Yaşasın!
2: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
1: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
0: bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
2: He?
1: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
2: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
0: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
2: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
0: Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.
1: Dil ne acayip bir organ.
2: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
1: Acı!
0: Acı biber mi yedin?
2: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
0: Al Civan, limon belki acını hafifletir.
1: Çok ekşi.
2: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
1: Ağzım dilim kurudu.
0: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
2: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
0: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
2: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
1: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunda kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman. Bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha. Dillere düşmek. dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

0: Hayırlı günler muhterem arkadaşlar. Beklenen gün geldi.
1: Furkan nerede kaldı?
2: Gecikti. Neyle uğraştığını biliyoruz tabii.
3: Geri dönüşüm fuarına katılmaya karar verdiğinden beri onu görmez olduk.

0: Allah rızası için biri bir çözüm yolu göstersin. Hurdalıktan bulduğum parçaları çufiye her taktığımda bir öncekinden daha da tuhaf sonuçlar alıyorum. Şuna bak, nasıl da uyumsuz oldu. Böyle tren oyuncağı mı olur? Ha? Geri dön Çufi! Durdurun onu! Eminim yine bütün günün başkasına verdiğimiz hasarı tamir etmekle geçecek.
1: Selamun aleyküm Furkan. Hayrola? Bu tekerlekler senin trenin için biraz büyük olmuş sanki.
0: Aleyküm selam Kadir amca. Hakkın var tekerlekler konusunda.
1: Ha?
2: Günlerdir okul çıkışlarında çok değerli oyunlarımızdan feda ederek canla başla çalıştık. Ve işte hediyesi karşımızda.

0: Şimdi geriye bu harika donetimizi test sürüşüne çıkarmak kaldı. Bunu da tabii ki ben yapmalıyım.
1: Allah Allah! Neden sen deneyecekmişsin?
2: Evet abi, hayrola? Biz de en az senin kadar çalıştık. Niye ben denemiyormuşum?
0: Olur mu canım? Sen küçüksün bir kere. Sen de ne bileyim, karnın falan acıkmadı mı senin?
1: Acıktı da bunun ne alakası var test

0: Şey, en azından bu sefer benim suçum yok. Neyse, en azından senin tezgahına bir zarar gelmedi. Bizimle iki kez karşılaştıktan sonra hala kırılmayan tezgah bulmak kolay değildir bu mahallede.
1: Biz dedin de senin ekibin kalanı nerede sahi?
0: Aa, unuttum. Bugün açılış vardı.
1: Açılış mı? Neyin açılışı?
0: O işte bunun açılışı. Hı? Hayır!
1: Eyvah!
0: Selamünaleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam Furkan.
0: Tahmin edeyim. Budu'ya test sürüşü yaptırmak İsmail'in fikriydi.
3: Bu sefer benden çabuk davrandı Budu. Bize seçme şansı bırakmadı.
0: Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
3: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
0: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
4: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
2: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür.
3: Belki biz de bir şeyler ekleriz.
2: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca.
1: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: Moped olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arka...
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet, şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
4: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
5: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
6: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
4: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama araya hep başka işler giriyor.
5: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
4: Hı.
5: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
4: Nasıl yani?

0: Düşünsene, en başında Chuffy'yi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
1: Haklısın. Burayı yapmamıza Chuffy sebep oldu.
0: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de. Hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
1: Haklısın Makbule teyze.
0: Önceliğin bu hayır işi olsun. Chuffy zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
1: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Biz geldik.
5: Biz geldik.
6: Selamun aleyküm.
7: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
8: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
7: Ha?
9: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ali silahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi sıra bende.
0: Sabır da galip, acelede mülayim ol kardeşim.
2: Esas sen yetinmede galip, paylaşmada mülayim ol kardeşim.
0: Tamam, ikna oldum. Alabilirsin.
2: Hey, ne oluyor? Çeşmeyi biri mi kapattı?
0: Sen dur, ben gidip bakayım.
3: Sular mı kesildi acaba?
2: Tam sulama sırası bana geldi, su gitti. Komik mi canım kardeşim?
3: Yo.
0: Geldi mi?
2: Geldi.
0: Aa, bu halin ne? Hep ıslanmışsın. Ne yaptın? Kendini mi suladın?
2: Al, sıra sende. Ama yine gitti. Sen dur, ben bakayım bu sefer.
3: Sağ ol. Hadi bekliyorum.
0: Hortumu yere doğru tut. Sen de ıslanma.
3: Yok canım, ıslanır mıyım hiç? Dikkat edelim.
2: Geldi mi?
3: Yok.
0: Bayram Hoca'ya söylemeyi unutmayalım. Muhtemelen bana bul.
2: Geldi mi?
3: Yok.
2: Geliyor. Aa, ne oldu? Selim burada olsa şöyle derdi. Gülme komşuna gelir başına.
0: Bizi ıslatmak için gelmiş herhalde. Yine gitti.
3: Neyse artık, böyle kalsın. Bayram Hoca'ya söyleyelim. Ne de olsa bir çaresini bulur.
0: Din kültürü dersinin proje ödevlerini çok seviyorum.
4: Ben de.
2: Aşura için kullanacağımız malzemeler nerede?
0: Onları ben getirdim. Dökülmesin diye kenara koydum.
2: O zaman başlayabiliriz.
3: Hayır, hayır, hayır.
0: Sorry. Dur. Daha ölçmemiştik. Bak, küçük oldu.
2: Neyse, daha çok kartonumuz var.
4: Kes gitsin, ne olacak ki?

0: çok güzel olmuş. Eline sağlık.
1: Canım aşure çekti. Arkadaşlar aşure neden yapılıyormuş?
2: Baklagillerden. Tek tek ekledim ya işte. Buğday, nohut, fasulye.
1: Aşure pişirme fikri nasıl olmuş diyorum.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
3: Neler yaptınız yine?
1: Din dersimiz için Hazreti Nuh'la ilgili pano çalışması yaptık hocam.
3: Oo, çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
1: Hocam, aşure nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz?
3: Bu lezzetli fikrin ortaya çıkışını bence aşure yerken konuşalım. Olur mu?
4: Süper olur.
3: Çocuklar, sizin de dikkatinizi çekti mi bilmem ama burada sanki ufak bir tufan yaşanmış gibi. Ne dersiniz?
2: Epey dağıtmışız gerçekten.
1: Hemen hallederiz hocam.
3: Ve gördüğüm kadarıyla sorun sadece etrafın kirlenmesi değil.
2: Nasıl yani hocam?
3: Malzemelerinizi israf etmişsiniz.
1: Hocam ödevimiz için fazlasıyla yetti. Kalanları harcamış olduk.
3: Çocuklar, bir şeyin elimizde fazlaca olması onu israf edebileceğimiz anlamına gelmemeli. Bu durum her şey için geçerli. Fazla zamanım var diye zamanımı boşa harcamamalıyım. Ya da ne de olsa param var.

0: diye ihtiyacım olmayan şeyleri almamalıyım.
1: Çok haklısınız hocam.
0: Unutmayın, esas olan daima israf etmeden tüketmektir.
1: Anladım. Daha dikkatli olacağım inşallah hocam.
0: Siz buraları toplarken benim küçük bir işim var çocuklar. Halledip geleyim. Hadi size kolay gelsin.

0: Aşure! En sevdiğim.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Cemile, gel buyur.
2: Hocam, aşurelere dediğiniz gibi Kerime teyze ve Hisamettin amcalara götürdük.
1: Çok teşekkür ederim Cemile.
2: Rica ederim hocam. Ne demek? Zaten o tarafa gidiyorduk. Size nasıl dua ettiler anlatamam hocam. Çok selamları var.
1: Aleyküm selam, sağ olsunlar.
2: Hani bana aşure?
0: İşte burada. Aşurelerimizi yerken konuşacaklarımız vardı hocam.
1: Hemen başlayalım o zaman. Çocuklar, Hazreti Nuh kavmini yani birlikte yaşadığı topluluğu çok uzun yıllar boyunca doğru yola çağırdı. Bıkmadan, usanmadan, yalnızca Allah'a kulluk edin dediyse de çok az kişi dışında kimse sözünü dinlemedi. Üstüne bir de onu yalancılıkla suçladılar. Hazreti Nuh bu duruma çok üzülüyordu.
0: Ne kadar yanlış. Bir peygamber asla yalan söylemez.
1: Çok doğru Salih. Peygamberlerin en başta gelen özelliği doğru ve güvenilir olmalarıdır. Buna rağmen yalancılıkla suçlanınca Rabbimiz Hazreti Nuh'a üzülmemesini söyleyip bir gemi yapmasını emrediyor.
0: Deniz olmayan bir yerde gemi yapmaya kalkınca da olanlar oluyor değil mi hocam?
1: Öyle maalesef. Onun yalancı olduğunu söyleyenler bu kez de aklını kaçırdığını iddia ediyor. Hazreti Nuh yakında gerçekleşecek olan tufandan ne kadar bahsetse de nafile. Yine de inanmıyorlar.
0: Sonra hocam?
1: Sonrası tufan. Yalnızca Hazreti Nuh'a inanıp gemiye binenler ve gemiye alınan hayvanlar kurtuluyor.
0: Hani aşure?
1: Doğru ya, onu söyleyecektim asıl. Aşure de bu gemiye binen insanların yanlarına aldıkları malzemeleri birleştirerek pişirdikleri bir yiyecek. Herkes elinde olanı getiriyor ve kardeşçe pişirilip yeniyor.
0: Bu yüzden çok tatlı demek hocam.
1: Kesinlikle Selim. Kardeşçe yapılan her şey güzel oluyor. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu günün anısına biz de her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10'unda aşure pişiririz. Ama aşure kardeşlik aşı olduğu için yalnız yenmez. Dağıtılır, herkese ikram edilir.
0: Afiyetle

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayım.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Biraz sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
3: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
4: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
5: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
4: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
6: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
4: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
6: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
6: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
4: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim? Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım. Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla. Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediye ile gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: lanet çocukta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim.
1: Ha?
2: Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin. Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam. Seninle geleceğim.
4: Yela.
2: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Nemi, aklıma ne geldi biliyor musun?

gözleri yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam şimdi.

0: alemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki, iki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki, iki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A i b e.
0: Bu burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: Spooky!
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben? Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba? Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı. tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki? Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

geldim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Canım bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: dilemeyi başlayalım.
1: İmmi, iyi.
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U.

0: ederiz. Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Sana bir tekerleme öğreteyim mi Alper?
1: Tekerleme mi? Olur.
0: Dinle o halde. Çek çek amca burnun kanca.
1: Burnun kanca mı?

0: çörek çek, dostum çek, elini cebinden çek.
1: Çek çek, çek amca, burnun kanca.
2: Ne dersin Sema? Bizim miçoların arasında buzlar eriyor gibi.
3: Aman baba, Elif Alper'e miço dediğini duymasın.
4: Tam buzlar eridi derken yeniden donar.
2: Sahi ya, biri miço, diğeri yardımcı. Allah neşelerini daim etsin tüm çocukları.
3: Amin.
4: Yarın sabah unutmayalım da balon maketi yapalım baba.
2: Yaparız inşallah hayırlısıyla. Bitmiş mi yine?
4: Evet, bu sonuncu. Miço, miço yardımcısı.
0: Efendim Sema abla.
4: Günlerdir çamurdan oyuncak yapıyorsunuz ama balon maketleriniz bitmiş. Yarın maket yapım günü ona göre.
0: Hey, yaşasın. Bir tekerleme de ben sana öğreteyim mi Elif?
5: Olur.
0: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
5: Bitlendik mi? Çok komikmiş.
0: Hadi şimdi sen tekrar et.
5: Nasıldı? Bir daha söyle.
0: O piti piti.
5: O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bit.
0: Ama hep gülüyorsun burada.
5: Evet ama komik.
0: Ama gülmeden söyle, yarışma gibi düşün.
5: Ciddi mi olmalıyım?
0: Evet.
5: Tamam o zaman. O piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik.
0: Harika. Tebrikler, başardın.
5: Teşekkürler. Çarşıya gittik, bitlendik. Yarın ben 5 tane maket yaparım.
0: Ben de 10 tane.
5: Şey, 10 mu daha büyüktü, 5 mi daha büyüktü Agah dedi?
2: 10 daha büyük Elifciğim.
5: O zaman ben kaç tane maket yaparsam Alper'den çok yapmış olurum?
4: 11 tane yaparsan daha çok yapmış olursun Miço.
5: Tamam o zaman ben 11 tane maket yaparım.
0: O zaman ben de 20 tane yaparım.
5: Benim kaç yapmam lazım daha çok olsun diye?
2: Miço, söyle bakalım. Sen neden Alper'den daha çok maket yapmak istiyorsun?
5: Şey, ben Miço'yum ya ondan. Benim daha çok çalışmam lazım.
4: İlahi Elif, şu durumda en çok maketi Agah deden mi yapmalı?
5: Evet, aslında Agah dede 5, Sema abla 4, ben 3, Alper'de 2 maket yapsa tam olur.
2: Yine en çok çalışan ben olacağım desene.
5: Aa sahi ya, tüh, ben hesabı yanlış yaptım. Senin en az çalışıp en çok dinlenmen lazım.
2: Tabii ya. İstirahate benim hepinizden daha çok ihtiyacım var.
5: O halde Agah dede 1 tane maket yapsın. Sema abla 2, ben 3, Alper de 4 yapsın.
0: Tamam, en çok ben yaparım.
5: Yok yok, yine de sen çok yapma. İkimiz de 3 yapalım.
6: Merhaba.
2: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
4: Hadi dikkat balonuna geçelim. Miço'muz sana kuralları anlatsın.
6: Hı hı.

0: Çok şükür. Bugün de güzelce havalandık. Dikkat öyküsü için hazır mısınız evlatlar?
1: Evet.
0: O halde oturun da size neşesini yitiren çocuk hikayesini anlatayım.
2: Neşesini mi yitirmiş? Ama neden?
0: Bilmem. Dinleyin de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çocuk varmış. Bu çocuk neşesini kaybetmiş. Aramış, taramış, bulamamış. Gün geçtikçe yüzü asık, somurtan birine dönüşmüş. Her yerde neşesini aramış. Lakin bir türlü bulamamış. Bu meseleye çözüm bulmak için bir bilgine danışmaya karar vermiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir bilgenin kapısına varmış. Kapıyı tıklatmış, bilge kişi onu içeri buyur etmiş. Çocuk bilge kişiye...
2: Aman efendim, yaman efendim. Ben neşemi kaybettim. Arar dururum, bulamam. Bana bir yardım et.
0: Demiş. Bilge kişi ona bakmış ve...
2: Peki evlat, sen neşeni en son ne zaman, nerede gördün?
0: Diye sormuş. Çocuk düşünmüş, düşünmüş, bir türlü hatırlayamamış. Bilge kişi de ona...
2: Şimdi git evine, iyice bir düşün. Nerede unuttun acaba neşeni?
0: Demiş. Çocuk söyleneni yapmış, gerisin geri evine dönmüş. Çocuk düşünmüş durmuş. Neşem en son ne zaman yanımdaydı? Geçen yıl mı? Yok değil. Daha mı eski? Belki de evvelki yıl. Diye diye uykuya dalmış. Çocuk uykusunda görmüş bir düş. Çocuk düşünde kalabalık bir ortamda görmüş kendini. Arkadaşları, ailesi, herkes orada. Bir mutluymuş ki rüyasında, sorma. Derken çocuk uyanmış. Kafasına dank etmiş.
2: Evet ya, ben uzun zamandır arkadaşlarımla bir araya gelmiyorum. Varsa yoksa telefonla, tabletle oynuyorum. Uzun zamandır annemle, babamla doğru düzgün vakit geçirmiyorum.
0: Demiş. Birdenbire hatırlamış çocuk neşesini nerede unuttuğunu. En son arkadaş ortamına gittiğinde orada bırakıp çıkmış. Sonra iyice düşünmüş.
2: Ah, ne neşeliydim eskiden. Göğe bakar hayal kurardım. Oyun oynar neşe saçardım. Sonra bu telefonu aldım elime. Daldım sanal bir oyunun içine.
0: İşte ben de böylece kaybettim neşemi demiş. Oysa arkadaşlarımla, ailemle ne kadar güzel vakit geçiriyormuşum. Onlarla gülüp eğlendiğim zamanlardaki mutluluğumu, neşemi öylesine özlemişim ki.
2: Çocuk böyle düşüne düşüne kalkmış yataktan, çıkmış sokağa.
0: Sokakta oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmiş. Aralarına katılmış, onlarla oyun oynamış. Eline gerçek bir oyuncak almış. Hayaller kurup oynamış.
2: Arkadaşlarıyla mahalleyi gezmiş. Komşularını görmüş, hal hatır sormuş.
0: Ve çocuk birdenbire yüzüne bir gülümseme yayıldığını fark etmiş.
2: Demiş, kırlara gideyim, denize bakayım, rüzgarı hissedeyim.
0: Doğanın içine karışmış. Gezmiş, dolaşmış. Sonra ellerini açıp Rabbine dua etmiş.
2: Bana dolaşacak ayak, konuşacak dil, görecek göz verdin. Sağlık verdin, sıhhat verdin, rızık verdin. Seyreleyecek onca güzellik sundun. Rabbim sana şükürler olsun.
0: Demiş. Ve neşesi yerine gelmiş. Sahip olduğumuz her şeyin kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Sağlığımızın, bu dünya nimetlerinin, aklımızın, hayal gücümüzün ve saymakla bitmeyecek bu güzelliklere sahip olmak bize neşe katmalı.
2: Neşeli olmayı kim sever?
1: Ben. Ben de.
3: Ben de.
0: Evet. Sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini bulmak için kimden yardım istemişti?
1: Bilge kişiden.
2: Harika.

0: 1-0 öndesin. Peki bilge kişi ona ne demişti?
1: Döşer'i en son nerede gördüğünü hatırla demişti.
2: Tebrikler evlat. 2 puana ulaştın bile. O halde son sorunuz geliyor. Bu çocuk neşesini nerede kaybettiğini nasıl hatırlamıştı?
3: Rüya görmüştü. Rüyasında hatırlamıştı.
0: Tebrikler Miço. 1 puanı kaptın.
2: Ve böylece kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı minik dostumuz oldu. Tebrikler.
1: Teşekkürler Agah dede.
0: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
3: Böylece artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun.
2: O halde hadi bir alkışlayın arkadaşınızı.
3: Hey hey hey Dikkat Balonu.
4: Çok güzel bir yarış oldu.
3: Soruldu tam 3 soru.
4: Kazanan Oğuz oldu.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: iki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: on! Oh! Ofya!
1: Sadakallah ulazim. Hoş geldin Asya.
0: Hoş bulmadım Temel amca.
1: Belli oluyor. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
0: Unuttum. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
0: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
1: Sulamadığına emin misin?
0: Evet.
1: Ama ben bu sabah su sesi duydum.
0: Demek ki duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
1: Nereden anladın?
0: Hepsi solmuş.
1: Öyle mi? Vah vah.
0: Sorumsuz Eymen.
1: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
0: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
1: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
0: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
1: Asya.
0: Öyle ama.
1: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
0: Tamam.

0: Saçma! Hesap vermek zorundasın. Çık ortaya. Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim Eymen.
2: Ha? Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumuz Hasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
3: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.
2: Yeniden açacaklar mı?
1: İnşallah.
0: Ne güzel.

0: Fırtına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağına birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup ormanı çizmesin.
4: Aferin Gümbel'e. Zeki'ye enerji verdin.
3: Aman ne komik. Oy.
1: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
4: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
3: Korkma yeğenim. Bizim çadırımızda hiçbir şey. Koş yeğenim, koş. Çadır kaçıyor.
4: Aman dayı ya, dedim ben sana.
3: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
4: Neymiş iyi taraf?
3: Arkadaşlarına anlatacağın bir macera anıldı. Tabii.
4: Aman ne macera.
5: Anne, rüzgar nasıl alışıyor?
3: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
0: Uzman?
1: Kimmiş o uzman?
3: Tabii ki ben.
0: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
3: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor. Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
5: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
1: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
3: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
5: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
3: Devler ülkesinde.
5: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
3: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
2: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
3: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
2: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzünde...

0: Gökyüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
1: Heh, benim açıklamam daha eğlenceliydi.
2: Zeki. Heh,
1: tamam tamam baba ya, sustum. Bilim daha önemli. Tabii.
2: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
3: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
4: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
5: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
1: Çok bilmiş seni.
0: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumunda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
3: Aa, harika. Artık rüzgar lavı sevmeye başladım.
5: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
6: Otur otur, şiştik cidden.
2: Rüzgar da şiddetini azalttı.
7: Şöyle rüzgarlı bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
0: İyi fikir.
1: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de zeki demektir. Tabii.
2: Yine başladı.
1: Paraşüt zeki derler bana.
6: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
1: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt zekiye hakaret sayarım.
4: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
1: Enişteciğim. Hı? Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
5: Nasıl?
1: Sofra bezine. Tabii.
6: Gitti güzelim sofra bezi.
1: Şimdi izleyin beni.
3: Eyvah.
1: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın çocuk oyuncağı. Bütün mesele tekniği bilmekte. İzleyin de.
2: Of.
8: Demiştim size. Bütün mesele teknikte.
6: Oy. Daha güvenli bir etkinlik yapın.
4: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
3: Rüzgar baba arabası mı? İlginç bir fikre benziyor baba.
5: Nasıl yapacağız?
1: Bana bırakın o işi.
6: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
1: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
4: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
1: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
3: Seni attığı gibi mi dayı?
1: Evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
4: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak.
1: Yarışma. En sevdiğim. Ya bakayım.
7: Bu iş görür.
1: Demiştim ben.
3: Biz nasıl yapacağız dayı?
1: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
3: Ama dayı.
1: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
7: Bu sorunu çözer.
1: Hadi, hadi seni.
2: Hadi gelin.
1: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
5: Ya tabii.
1: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
3: Yağmur nasıl oluyor anne?
1: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcum? Gökyüzündeki su boruları çatlıyor.

0: O yüzden yağmur yağıyor.
1: Ah Zeyci, ah.
0: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
2: Evet, yanlış oldu.
0: İzleyin o zaman. Çatlakları tamir edeyim de görün.
3: Zeki oğlum, otur yerine. Yıldırım falan düşer, Allah korusun.
0: Hayır anneciğim, bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı.
4: Ay, anneciğim. Ay,
1: çatlağı bulamadın herhalde.
4: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım.
1: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
0: Yani olabilir. Neden olmasın?
5: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
0: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
3: Niyeymiş?
0: Canım sıkılıyor. Evde oturdum. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
3: Emin misin?
0: Olmaz mıydı?
1: Yağmurlar olmasa hayatta olmazdı.
0: Nasıl yani?
5: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
2: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
0: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
6: Harikasın dayı.

Allah! Bismillah! Ne oluyorsun Düttüt? Niye kendi kendine saniye dönüştün? Allah Allah! Tövbe tövbe! Ne oluyorsun Düttüt? Ama ne oluyor canım? Bozuldun mu yoksa? Allah'ım Düttüt bozulmasın. Akşam gösteri var. Bozulursa ben ne yaparım? Hay Allah! Kumanda cebimde kalmış. Ben hareket ettikçe fark etmeden düğmeye basmışım.

0: şaşkın gibi telaş yapıyorum bir de. İlahi ben şaşkın mıyım neyim? Ay yükseldi semaya, halk toplaştı meydana. Yaz kağıdı at eyveye, hemen başlıyor temaşa. Bakalım bugünün konusu neymiş? Can gözle cin göz. Hem bugün biri adil, diğeri uyanık olan iki karakterin hikayesini izleyeceğiz. Haydi kurulsun temaşa, bizi izleyenler şeref yâb ola.
1: Anne, simit alalım mı?
2: Olur, alalım.
1: Anne, bu insanlar neden böyle kuyruk olmuş?
2: Simit almak için sıra bekliyorlar oğlum.
1: Biz de mi sıraya geçeceğiz?
2: Evet.
1: Aa, anne bak, burada fırının kapısı var. Kapıdan girip içeriden alsak olmaz mı?
2: Bu doğru olmaz oğlum. Sırada bekleyen diğer insanların hakkına girmiş oluruz.
1: Nasıl yani?
2: Sana bu durumu bir masalla anlatmamı ister misin?
1: Masal mı? İsterim. Hem sırada beklerken vakit geçmiş olur.
2: Peki gel öyleyse. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde Can Gözle Cin Göz adında iki çoban yaşarmış. Can Göz dürüst, Cin Göz ise kendince uyanık geçinen biriymiş. Bu ikisi koyunlarını otlatmak için sabah erkenden kalkıp dağlara gidermiş.
0: Can Göz koyunlarını dağa otlatmaya götürüyor. Koşup gidip ağırın kapısını açayım. Benim koyunlar da onun peşine takılsın gitsin. Böylece ben güzelce dinlenir, sonra peşlerinden giderim.
2: Sonra yine günlerden bir gün.
0: Burada pek güzel otlar yeşermiş, sağlıklı, tazecik. Koyunlarım bu otları yese çok güzel beslenir. Ama burası çalılık. Koyunların bu otları yerken yünleri çalılara takılır, yolunur gider. En iyisi Can Göz'e durumu anlatayım. Onun koyunları gelsin, onlar yemek için dalları eğer, benimkiler de kolayca uzanır yer.

0: Aleyküm yabancı. Çoban mı arıyorsun?
1: Aleyküm selam. Evet, ben elçiyim efendim.
0: Elçi mi?
1: Hanım Sultan yolladı beni. Köylere git, ne kadar çoban varsa hepsiyle bir bir konuş dedi.
0: Ne konuşacakmışsın?
1: Tüm çobanların 5 koyunundan birini Hanım Sultanımız alacak.
0: Aman diyeyim, neden?
1: Sultanın buyruğu bu yönde. 5 koyundan biri, 10 koyundan ikisini o alacak.
0: Amanın, Hanım Sultan koyunlarımı alırsa ben zarar ederim. Bir şey düşünmedi.
2: Sonra ne olmuş anne?
3: Cin gözüne bir cin gözlük düşünmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş.
0: Can göz, can göz.
4: Efendim cin göz.
0: Ben koyunlarımı satıyorum.
4: Aa, neden?
0: Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacakmış. O yüzden bana 4 tane yeter. Benim 14 koyunum var, onunu satacağım.
4: Peki, madem satıyorsun, ver ben alayım.
0: Aa, sahi alır mısın?
4: Alırım tabii ya.
0: Ama Hanım Sultan 5 koyundan birini alacakmış dedim.
4: Kısmet, sen satıyorsan ben alırım.
0: O halde sattım gitti. Ama koyun başı 1 altın isterim.
4: Aa, iyi de benim o kadar altınım yok ki.
0: 10 koyun için kaç altınım var?
4: 8 altınım var.
0: Peki al, sıkı pazarlık ediyorsun. Canın sağ olsun, helali hoş olsun.
3: İşte böyle. Benim 14 koyunum var. Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacağına göre ben 10 koyunumu satarım, 4 koyunum kalır. Hanım Sultan onlara dokunmaz diye düşünerek 4 koyun haricindeki tüm koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz'ün zaten 20 koyunu varmış. 10 tane de cin gözden almış, etti mi sana 30 koyun.
2: 10 ile 20'yi toplarsak 30 koyun eder. Evet.
3: 30'u 5'e böldüğümüzde 6 eder değil mi?
2: Evet. Sultan Cangöz'ün 6 tane koyununu mu alacak şimdi?
3: Dur anlatayım bakalım nasıl olacak sonu.
1: Selamun aleyküm çoban efendi.
4: Aleyküm selam hanımefendi.
0: Aha işte Hanım Sultan'ın elçisi geldi. Tam zamanında sattım koyunları. Şimdi Cangöz'ün 6 koyunu gidecek. Zavallı Cangöz.
1: Bu koyunlar senin mi?
4: Mal da Mevla'nın, mülk de. Ben sadece emanetçiyim efendim.
1: Allah razı olsun senden. Hanım Sultanımızın bir buyruğu var.
4: Başım üstüne.
1: Sarayın ağalına bir hastalık geldi. Tüm koyunlar telef oldu. Biliyorsun sarayın koyunları kırkılır, yünü halka dağıtılır.
4: Bilirim, bilmem mi?
1: Sütü sağılır, eti pişirilir, hepsi halka dağıtılır. Ama bu hastalıktan sonra ağalda hiç koyun kalmadı. O yüzden her çobanın 5 koyunundan birini sultan alacak.
4: Hala?
1: Senin kaç koyunun var?
4: 30.
1: O halde 6 koyun eder. Doğru mu?
4: Doğru hanımefendi.
0: Vah Cangöz, vah. Tam 8 altın verdin, 10 koyun aldın. Şimdi 6'sı gidiyor.
1: Burada tam 30 altın var. Koyun başı 5 altın.
0: Ne?
1: Razı mısın?
4: Razıyım. Sultanımız nasıl uygun gördüyse.
1: O halde hakkını helal et.
4: Helal olsun.
0: Koyun başı 5 altın mı? Ama bu nasıl olur?
1: Neden olmasın?
0: Hanımefendi, benim koyunlarımı da al.
1: Senin de koyunun varsa alırım tabii.
0: Var, al. 4 koyunum var, 4'ünü de al.
1: Aa, olmaz. Hanım Sultan 5 koyundan birini al dedi.
0: Yahu ben veriyorum işte, al 4'ünü de.
1: Olmaz. Sultanımız çobanların kendi işini görecek, kendine yetecek kadar koyunu olsun istiyor. Senden 4 koyunu alırsam sen işini yürütemezsin. Hadi bana eyvallah.
3: İşte böyle oğlum. Cingöz koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz de sultana satmış. Masal bu ya. Cingöz kâr edeceğimi sanarken zarar etti.

0: Evet, uyanıklık eden fayda sağladım sanabilir. Ama gör bak, Mevla neyler, neylerse güzel eyler.
1: Bu masalı dinleyince herkes neden sırada bekliyor anladım anne.
0: Aferin oğluma. Uyanıklık fırsatçılık yok. Sırada beklerken bile kul hakkını gözetmemiz gerek. 5 dakika geç olsun ama adil olsun.
1: Tabii canım. Hem fena mı? Beklerken mis gibi masal dinledim.

0: Sizler alın hisseyi.
1: Cin gözü de gördünüz, can gözü de gördünüz.
2: Hak olan, hakkın olan,
0: neye gerek yalan dolan?
1: Teldeki 10 kuştan faydalıdır.
3: Bir tanecik elinde olan, sürçülisan ettiysek affola.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaktayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek, değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler, merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum, tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
1: Elimi vermem, bana lazım.
0: Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
4: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
4: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
4: Ne?
3: Ben yokum arkadaş.
4: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
1: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tamam.
1: O kadar fazla ama.
0: La la la, la la la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka. Şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rotaysa şu çizgi. Yani tarihi Hicaz demiryolu.
0: İnanmıyorum. Sürri alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
1: Harika tabii. Ne sandın?
0: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
1: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
0: Hayır.
1: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
0: Baba! Dikkat et!
1: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
0: Hemen getiriyorum babacığım.
1: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
1: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
1: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
1: İnşallah.
0: Afiyet olsun Muharrem dede.
3: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
0: Zemzem.
3: Yavaş sürsenize arkadaş.
4: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
3: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
4: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
1: Hoş bulduk.
3: Sen niye geldin muhtar?
4: Seni almaya geldim Nur Yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
3: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
0: Hı? Demir yolu mu?
4: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
3: Hayır, orası baraj değil, demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
4: Peki, tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız.
5: Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
0: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
4: Leylekler için yuva yapıyoruz.
1: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
4: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
0: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
4: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
0: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
4: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
6: Tamam, oldu.
0: Abi, sen gerçek misin?
6: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
4: Oraya dikebilirsin.

0: İşte oldu. Yuvalar hazır.
1: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
2: Baba, Zemzem yok.
3: Buralardadır oğlum, telaş etme.
0: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?
2: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
1: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
3: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
2: İyi de nasıl?
0: Benim bir fikrim var.
2: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
1: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
2: Zemzem! Oh be, sonunda! Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hac yolunu buldun Murat.
3: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş? Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demir yolu varmış.
1: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
2: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
1: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
2: Lütfen göster, lütfen.
1: O halde... Oo, istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir hac görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
4: Evet.
1: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
2: 7 kere dönüp geliyorum.
3: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
2: Leylekler, leylekler geldi.
5: Tam zamanında.
1: Yarenim gelmemiş.
2: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
5: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
2: Yarenim, yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
5: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
2: Ya!
1: Geldi! Geldi! Yaren, buradayım, burada!
0: Bakın, bakın! Yaren leylek aile kurmuş.
3: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
2: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
1: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz... sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
3: Teşekkür ederim.

0: Ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
1: Kalın giyinmeyin aman ha. Oralar sıcak olur.
2: Güle güle gidin. Yolunuz açık olsun.
1: Bizim için de dua edin.
3: Aa, Zemzem bak. Arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısına geldik baba.
0: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
3: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülm evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.

0: atıyorsun? Aa, verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika!
1: Hem yağmurluk, hem rüzgarlık, hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
0: Ya, ne tatlı dede ve abisiniz. Artık kışta da oyun oynayabileceğiz abi. Çok mutlu ol.
1: Çok mutluyum zaten kardeşim.
2: Hadi gelin depoda birkaç parça eşya bakalım kış bahçemize.
0: Kış bahçemiz.
2: Kışın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
1: Çok mantıklı.
0: Güneş. Ay canım güneşim. Buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
1: Güneş mi?
0: Evet. Yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
1: Ama o güneş değil ki. Gemi dümeni.
0: Hayır bu güneş. Bak bunlar da ışıkları.
1: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
0: Bismillah diyorlar.
1: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
0: Aa evet. O da güneş gibi.
1: Ha işte. Arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
0: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
1: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
0: Tamam, güneşi hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
1: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum. Hmm.

Yeah.

0: Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
1: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
2: Hadi Denizli'yle rast gelsin.
1: Sen gelmiyor musun dede? Bu gemi 2 kişilik değil ki. Çok kişilik.
2: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmadan yola koyulun siz.
1: Peki dede, sen bilirsin.
0: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tam yol ileri.
1: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
0: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
1: Hani nerede?
0: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
1: Hayır abi, burası gerçek bir deniz. Bak, şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi, bak.
0: Aa, evet kardeşim, görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
1: Evet, evet.

0: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
1: Ha, nasıl hızlanacağız abi?
0: Yelkenleri açmalısın.
1: Nasıl?
0: Halatı çek Cemre.
1: Hangi halatı? Yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
2: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
0: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede. Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
2: Onun uykusu gelmedi Celebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
2: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalırsam belim tutulacak.
0: Allah korusun dede. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
2: Hadi bakalım kaptanı der ya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
0: Kaptanı Derya ne demek dede?
2: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
0: Ya! Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
2: Aynen öyle. Ha?

0: 아멘.
1: Hızır reis, Midilli'den adıyla Barbaros Hayrettin Paşa 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızır reis Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Preveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade.
0: O zaman?
1: Evet evlat. Bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Sinan eseri işte, biliyordum. Hadi dede, içerisini de görelim. Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
1: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
0: Ya sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Ayetin sonunda da ya Muhammed yazılı değil mi?
1: Aferin.
0: Bunlar da dört halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
1: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
0: Evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
1: Ya.
0: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
1: Ay yaşa.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çok şükür. Nasıl sevindim bilemezsin. Haklısın. Sorma. Aramadık yer bırakmamıştım. Sabrın sonu selamet derler.

Tamam. Allah senden razı olsun. Olur. Hemen aldıracağım. Kapatmam gerek. Sağ ol.

0: Al bakalım Ali. Adresi buraya yazdım. Dükkanı da güzelce tarif ettim.
1: Tamam Arif baba. Şıp diye bulurum dükkanı.
0: Gidince selamımı söyle. Sana nadir bir el yazması verecekler.
1: El yazması mı?
0: Matbaa icat edilmeden önce bazı kitaplar elde yazılarak çoğaltılırdı.
1: Ah, hepsi tek tek mi?
0: Tek tek. Bu yüzden el yazması eser bulmak kolay değildir. Onca zamandır arıyorum. Bugüne kısmetmiş. Aman dikkat et.
1: Sen hiç merak etme. Göz açıp kapayıncaya kadar dönerim.
0: Göreyim seni.

Hah, işte burası. Burada bekle Rıkkıbız. Hemen dönerim. Hadi uykucu, doğruca sahafa.

0: Nereye? Rıkkımı sana diyorum. Nasıl oldu? Anlamadım. El yazmasını tornetin kasasına koymuştum. Geri geldiğimde yoktu.
1: Tamam evlat. Önce bir nefes al. Sakinleş.
0: Çok üzgünüm Arif baba. İstemeden oldu. Merak etme. Gerekirse bütün şehri arar yine bulurum el yazmasını.
1: Dur bakalım dur. Eşyalarımı alayım birlikte ararız.
2: İşte şimdi cümbüş başlıyor.
0: Ne cümbüşü?
2: Sen hiç dedemi gizem çözerken gördün mü?
0: Görmedim. Bilmeceleri, bulmacaları hep o sorar, ben çözerim. Yani çözmeye çalışırım.
2: Gün bugün Ali. Canlı canlı işin ustasını izleyeceksin.
0: O zaman el yazmasını kesin buluruz.
2: Orasını Allah bilir. Sen fırsatı iyi değerlendir. Gözünü dedemin üstüne...

0: ayırma.
1: Olur, ayırmam.
2: Heh, hadi bakalım hafiyeler, düşün peşime.
1: İşte burası. Tornet buradaydı. El yazmayı Tornet'in sepetine bıraktım. Rıkkabızı sevdim. Tam Tornet'e atlayıp sahafa doğru yola çıkmıştım ki... Rıkkabız havlamaya başladı.
2: El yazma Tornet'teydi. Sahafa doğru... Ya ileride ya da... belki buradan...
1: Ne yapıyor?
0: Düşünüyor.
1: Gözümün önünden hiç ayırmayacaktım el yazmasını. Benim suçum.
0: Söyleme öyle. İsteyerek olmadı ya.
1: Baksana, yüzü asıldı sanki. Bulamayacağız herhalde.
0: Ali.
2: Evlat, sen Rıkkıbız diyordun. Neydi o konu?
1: Arif Baba. Tam sahafa geri dönecekken havlayarak şuraya doğru koşmaya başladı.
2: Bak sen şu işe.
0: Ne oldu dede?
2: Bir ipucu yakalamış olabiliriz. Ali, bizim şu el yazması nasıl görünüyordu?
1: Deri bir kılıfı vardı. İple de bağlıydı. İpin ucunda sarı püskülleri ve siyah siyah boncukları vardı.
2: Hı? Nereye çocuklar?
1: El yazmasını aramıyor muyuz?
2: Siz daha ipucunu çözmediniz ki. Çözün, belki sonra beni yakalarsınız. Sizin için söylüyorum. Geç kalırsanız bütün eğlenceyi kaçırırsınız.
0: Merak etme dede.
1: Birazdan yanındayız.

0: Şu izlere bak Ali.
1: Arif baba bunu görmüş olmalı.
0: Bir şey çarpmış da iz bırakmış gibi.
1: Tornet! Tornet'in tekerini çarpmıştım.
0: Belki el yazması Tornet'ten o zaman düşmüştür.
1: Rıkkı kız da peşinden gitmiş olmasın. İşte ilk ipucu.
0: Ne duruyoruz? Gidip Rıkkı kızı ve el yazmasını bulalım.

0: रुक बॉस, burada 25 lira var.
1: Rakımız olabilir.
0: Dondurma bizimkinin dikkatini çekmiş olacak.
2: Yalnız değilmiş. Kargalar yine rahat vermemiş.
0: Ya da bizimki onlara. İnşallah el yazması Rıkkıbız'dadır.
2: İnşallah. Eğer öyleyse doğru ipucu üstündeyiz demektir. Şuraya bak. Dedem bize ipucu bırakmış.
0: Gizem içinde gizem. Bakalım Rıkkıbız'ın sonraki durağı neresiymiş?
2: İzler gittikçe siliniyor. Sen bir şey görüyor musun?
0: Buraya kadar gelmiş. Sonrası belirsiz.
2: Bu iyi olmadı.
0: Tam da umutlanmaya başlamıştım. Şimdi nasıl bulacağız el yazmasını?
2: Hemen vazgeçme. Etrafa iyice bir bakalım.

0: Harfler, Arif Baba buradaymış.
1: Bunlar ip mi?
0: Evet, hem de el yazmasının kılıfının ipleri.
2: Demek oluyor ki hala doğru yoldayız.
3: Bir dakika, kılıfın ipleri nasıl çözülmüş?
0: Bilmem.

0: Belki rıkkımız yapmıştır. Hı?
1: Dedem harfleri bilerek karga yuvasının altına bırakmış. Rıkkımızın kargalarla uğraşmasının bir nedeni var.

0: kabus.
1: Neredesin sen? Korkuttun bizi.
0: Söyle bakalım. Nerede el yazması?
1: Kılıf boş ama bir ipucu var. Ali çabuk. Neydi diğer harfler?
0: Şuraya yazmıştım. Buraya bir de N harfi ekleyelim.
1: Ben çözdüm bile.
0: Ben de. Arif baba nasip diyor.
1: Hadi dedemi bulalım.
2: Nasip birinin payına düşen şeydir. Elde edebildiğin, sahip olabildiğin her şey nasibin. Ne bir eksik ne bir fazla.
1: Demek bu el yazma da senin nasibinmiş dede.
2: Şükürler olsun öyleymiş.
0: Biraz uğraştırdı ama sonu iyi oldu.
2: Sen çalışacaksın, mücadele edeceksin, pes etmeyeceksin, nasibin için hazır olacaksın. Sonrası Allah'ın takdiri.
0: Tamam, tamam. Günün kahramanı sensin.

0: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam dostum.
1: Bitti mi okuman?
2: Bitti bitti.
1: Hadi bahçeye gidelim, hava çok güzel.
2: İyi, gidelim madem.
3: Ha, nasıl ya?
1: İtiraz etmeyecek misin?
2: Yo, niye edeyim?
1: Ama çok kolay oldu seni ikna etmek.
2: Zor mu olsaydı?
1: Zevki olmuyor ki böyle.
2: Hadi başa alalım o zaman.
1: Tamam alalım. O zaman ben yeniden gireyim içeri.
2: Hadi bakalım.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Harun.
1: Hava çok güzel. Hadi bahçeye gidelim.
2: Hadi dostum. Tüm gün seni mi bekleyeceğim?
1: Böyle daha kolay oldu ama. Allah Allah.
2: Böyle şaşırtırlar. Hakikaten güzelmiş hava.
1: Güzel tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana?
2: Estağfurullah. Aa kuşlara bak. Aa. Çok kalabalık.
1: Hakikaten çok kalabalık. Sülalecek geziyorlar herhalde. Baksana şu en baştaki niye ayrı gidiyor?
2: Dur!
1: Ne oldu ya?
2: Çiçeğe basacaksın.
1: Hangi çiçeğe? Ha bu mu? Korkuttun beni ama iyi oldu. Basacaktım az kalsın.
2: Ne güzel bir şey bu ya.
1: Ben bunu biliyorum. Bak şimdi.
2: Hey!
1: Ne yapıyorsun?
2: Koparma sana çiçeği.
1: Onu da nereden çıkardın? Hem böyle uyarılır mı insan?
2: Ya bir insan çiçeği niye el uzatır başka?
1: Sadece koparmak için mi?
2: Bence öyle.
1: Sen benimle ilgili kararını vermişsin bile. Sana çiçeğinle birlikte mutluluklar dilerim.
2: Özür dile...
1: Özür falan dileme.

0: dedim ki Harun deli doludur ama duygusaldır.
1: Ben de istemezdim öyle olmasını. Koparmaya çalışınca bir an kendimi kontrol edemedim.
0: Koparacağından emin miydin?
1: Evet.
0: Özür dileseydin bari.
1: Diledim ama kabul etmedi.
0: İnat işte.
2: Oo gençler, vereyim mi birer kitap?
0: Hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun.
2: Canımız mı sıkkın?
1: Biraz işte.
2: Hayır mı?
1: Hayır. Yani hayır derken hayır değil anlamında hayır.
0: Canımız sıkkındı, şimdi kafamız da karıştı.
2: Allah dilerse işlerimizi hayra çıkarır. Sabretmek lazım.
1: Doğru diyorsun Fatma abla. Bana müsaade.
0: Selametle.
2: Şimdi anlat bakalım. Neler oldu?
0: Ya şimdi bu ikisi medreseden çıkınca...
2: Yapma ya.
0: Ne yapacağız peki?
2: Vallahi su akar yolunu bulur Zehracığım.
0: Su mu?
2: Bir deyim bu. Zamanla her şey çözülür demek.
0: Ha.
2: Çok kitap okusaydın bilirdin. Getireyim mi bir kitap?
0: Aman Fatma abla ya.
2: Aranan kan bulundu. Ne yapacağımızı Harun bilir.
1: Hayırdır?
0: Emin'le senin durumunu konuşuyorduk.
1: Aman.
2: Yapma Harun. İyi arkadaşsınız siz.
1: Öyleydik.
0: Bu kadar mı?
1: Evet bu kadar. Daha fazla konuşurum ama gıybet etmek istemiyorum.
2: Bak ne güzel. Gıybetin kötü olduğunu bilecek kadar iyisin maşallah. Bunu bildiğine göre küslüğün kötü olduğunu da biliyor olman lazım.
1: Ama kalbimi çok kırdı Fatma abla.
0: Zaman zaman hepimiz birbirimize kırılabiliriz Harun.
1: Her neyse ya. Sizden yardım istemeye geldim. Ama bunu konuşacaksak gideyim ben.
2: Tamam tamam. Kızma. Otur bakalım. Ne konuda yardım lazım?
3: Kafanı takma. Düzelir.
1: İnşallah hocam. Çok üzüldüm böyle olmasına.
3: Bakalım ben de bir konuşurum Harun'la.
1: Konuşmayı denedim ama inadı inat.
3: Olmadı, topu Hakkı Baba'ya atarız. Onun gole çeviremediği hiçbir pas yoktur.
1: Doğru.
3: Peki bu bahsettiğin çiçek çifte minareli medresede mi?

0: Evet hocam.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Ne çiçeği acaba?
0: Ben de onu sormaya geldim.
1: Görmeden ben de bilemem.
0: Aslında yanına gelmemin sebebi de bu hocam.
1: Hayırdır inşallah.
0: Çiçek çok ayak altında. Üstüne basarlar diye korkuyorum. Tahtadan küçük bir çit yapsak korumuş oluruz.
1: İyi düşünmüşsün. Ben bir taşhana gideyim. Hakkı babayla konuşayım. Oradan da çarşıya gidip çit için tahta alırız.
0: Tamam hocam, Allah razı olsun.
1: Cümlemizden. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Hakkı baba. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Selim.
1: Kusura bakma Hakkı baba. Sen selamı duymayınca fişi çekmek zorunda kaldım.
2: İyi ettin. Selam almak farzdır zira.
1: Müsaitsen bir iki dakikanı alacağım.
2: Tabii buyur.
1: Harun'la Emin'in durumunu duydun mu?
2: Duydum duydum.
1: E'si
2: yok. Gençlikte olur böyle şeyler.
1: Barışırlar mı diyorsun?
2: Muhakkak. Eğer küslük uzarsa o zaman müdahale ederiz.
1: Hayırlısı olsun. Bu arada çarşıya gideceğim de tahta falan almaya. Çarşıda var mı bildiğin bir yer?
2: Bugün çarşı günü galiba.
1: Nasıl yani?
2: Az önce Fatma da geldi. Çarşıda nereden cam ve silikon alabileceğini sordu.
1: Cam ve silikon mu?
2: Evet.
1: Ne yapacakmış?
2: Bilmiyorum. Sormadım. Sana sormadığım gibi. Kazım Usta'nın yeri. Çarşıya inince sol kolunun üzerinde.
1: Bak Emin, millet senin çiçeğe bakıyor hayran hayran. Seninki burada Emin.
0: Selamun aleyküm.
3: Oo, aleyküm selam. Sizler de mi buradaydınız?
1: Açılın bakalım, çiçeğimize çit yapacağız.
0: Aa, bu ne?
3: Camdan muhafaza.
0: Kimin fikri?
4: Harun'un fikri. Kimse basmasın diye yaptık.
1: Hmm, şimdi anlaşıldı cam ve silikonu ne için aradığınız. Harun nerede?
3: Aa, gitmiş. Emin'i görünce gitti sanırım.
0: Ben Harun'un bunu düşünebileceğini tahmin etmezdim.
4: Harun bize anlattı olanları. Bu çiçeğin yapraklarına dokununca yaprakları kapanıyormuş. Onu göstermek için çiçeğe elini uzatmış.
3: Sen de koparacak sanıp itmişsin Harun'u.
0: Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum.
1: Ne duruyorsun? Harun'u bul da tekrar özür dile.
0: Kabul eder mi?
3: Denemeden bilemezsin.
0: Doğru.
4: Taşhana gitmiş olabilir. Hadi gidelim.
1: Demek bizim tahtadan çit işi yattı.
0: Öyle görünüyor hocam.
1: Bu iş bedavaya geldiğine göre ben de gidip tahtaları iade edeyim.
0: Bence dursun hocam. Çünkü caminin arka bahçesinde de gördüm aynı çiçekten. Onun için yaparız.
1: Doğru diyorsun. Harun'dan da yardım isteriz belki.
0: İnşallah hocam. Hele bir barışalım da.
1: Barışırsınız Allah'ın izniyle.
4: Ama gecikme bence. Harun eve gitmeden yakalaman lazım.
3: Doğru, gidelim hemen.
2: Çok güzelmiş hakikaten. Küstüm çiçeği bu.
0: Küstüm çiçeği mi?
2: Evet. Yaprağına dokununca küser gibi kapanır yaprakları. Bu yüzden küstüm çiçeği denir.
1: Yapraklarını kapatmasa da biz anlardık zaten. Emin ve Harun'u küstürdü.
2: Merak etmeyin çocuklar. Barışır onlar da.
0: Barıştık bile.
2: Oo, gözünüz aydın çocuklar.
5: Aslında barışmazdım da dondurma ısmarladı.
4: Emin, ben de küstüm sana.
2: İyi ettiniz çocuklar. Müslümanın Müslümana küs kalması doğru değildir. Hele ki sizinki gibi bir yanlış anlama yüzünden.
0: Gerçekten de yanlış anlamışım.
5: Ya bir daha özür dilesene. Çok sevdim ben onu.
0: Harun.
5: Tamam, gerek yok.
1: Barıştıysanız şu bizim çit işine bir el atın artık. Yoksa iade edeceğim ona göre.
5: Ne çiti?
0: Aa, Ben sana söylemeyi unuttum. Caminin arkasında da var aynı çiçekten.
5: Gerçekten mi? Hadi gidelim, ne duruyoruz?
0: Koparmayacaksın değil mi?
5: Emin.
0: Şaka şaka.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessüm.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var.

0: Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
0: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
2: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
0: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
2: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
0: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
0: Ha şöyle. Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Erdaim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: Bomb Show!
1: Köyümüze gidiyoruz!
2: Hey! Köyümüze gidiyoruz!
1: Ve işte minik köy!
2: Hey!
3: Oh! Çok sıkıştım! Oh! Şimdi rahatladım!
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım,

0: Herkes hazır.
1: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
0: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
3: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
0: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
4: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
0: Birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
5: Şu mavi olan benim.
0: O zaman buyurunuz efendim.
3: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
4: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
5: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Mis.
4: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
5: Ilık bir duş tüm yorgunluğunu alır.
1: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik.
5: Neler oluyor köftelerim?
4: Bu ses de ne?
5: Komşu!
4: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
1: Kim o?
5: Dostum, köfteler zıplıyor.
1: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
4: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
5: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
1: Ama neden? Burası benim evim.
3: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
4: Mesela ben uyumak istiyordum.
1: Çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
5: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Mis gibi açık havada.
1: Oy, bu ne kokusu böyle?
4: Nefis!
1: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
0: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
5: Köfteler hazır. Komşularım.
6: O kadar güzel kokuyor ki.
3: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
5: Çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
7: Hey!
1: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
3: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
1: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
5: Öğretmenim, Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
1: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.

0: komşum. Tuz uzatır mısın?
1: Tabii ki komşum.
2: Yüzgeçlerine sağlık güçlü. Köfteler harikaydı.
3: Afiyet olsun Kıpır.
4: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: incelerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey!
5: O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya.
6: Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
7: Turuncu, turuncu boya.
1: Oo, siyah, siyah boya.
8: Beyaz, beyaz boya.
9: Şak şak karıştır, gri gri boya.
10: Mavi mavi boya.
11: Kırmızı, kırmızı boya.
12: Hey, mor, mor boya.
1: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
5: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
5: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
5: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
5: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Aa, nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
1: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
5: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
0: Aferin incilerim.
8: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
13: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
5: Aa, ikisi aynı resimler.
13: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
3: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
13: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
4: Öğretmenimiz ne demişti?
1: Önce bak, sonra gör.
3: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
5: Hey! Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
4: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
1: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
9: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kira.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni asılığa götüreceğim.
2: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı.

0: top tam Bera'ya ulaşmıştı ki Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
1: Bera, niye durdun?
0: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
1: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
0: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
1: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
0: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, vuu, vuu. Minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş. Yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ne? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz. Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni.
0: Şimdi görürsün sen bebe.
3: Dur hele yahu.
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyilik sever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel, gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.
0: Doria, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha? Beygir, sen miydin?
1: Be.
0: Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim.
1: Be.
0: Sabrım taştı ama.
1: Be.
0: Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman. Ah.
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
2: Evet.
0: Peki, neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
0: Tabii kesin.
2: Yapmadım.
0: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
0: Ne bileyim ben.

0: El.
1: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
2: Hay hak!
1: Vay vay vay vay vay vay vay! Bir bakalım Hacıvat. Bebe ruhiler buradalar mı?
2: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
1: Benler, kendimlerde değilimlerkiler.
2: Yahu ne diyorsun?
1: Bebe ruhiler.
2: Bebe ruhi demek istedin sanırım.
1: Hayırlar. Bebe ruhi demekler istemedimler. Bebe ruhiler dedimler.
2: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
1: Açtımlar. Geller.
2: Hakikaten garip.
1: Grip mi? Ne alakası var griple?
2: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
1: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
2: Acayip yani.
1: Çuayık kim?
2: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Bu olayı çözmeye.
1: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
2: Olmaz. Gelmen lazım.
1: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
3: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
1: İnşallah gelmez.
3: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
1: Bu mu hazırlık?
3: Şşt! Saklan. Ay! Yakaladık seni.
1: Bu ne ya?
3: Bebe ruhi değil.
1: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
3: Of! Yanlış alarm.
1: Aman Hacıvat, dikkatli olalım.
3: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
1: O da doğru.
3: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
1: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
3: Evet ya, gördü.
1: Dedim sana kalın diye.
3: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
1: Ne yapacağız şimdi?
3: Üç deyince.
1: Tamam.
3: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
1: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
3: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
4: Peki benden ne istiyorsunuz?
1: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
4: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
1: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
4: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
3: İkizin olmasın.
4: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
1: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
3: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
1: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
3: Sonra kaçmayasın.
1: Yok yok, kaçmam.
4: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
3: Bir, iki, üç.
4: Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
5: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
1: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
5: Özür dilerim.
3: Neyse, bu kez affettik.
1: Sana ne oluyor Hacıvat?
3: Doğru ya, seni korkuttu.
1: Heh, şöyle. Evet. Bu seferlik affettim.
4: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
5: Allah razı olsun.
1: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
5: Nedir Karagöz amca?
4: Hahahaha.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta pek gerek, para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Oo, deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
3: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
4: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
9: Çok yorucu olur.
10: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hami de orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende.
3: Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
10: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.

0: devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız. Hı hı.
1: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
2: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
1: Yani neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
2: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
1: Peki nedir bu büyük taktik?
2: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
1: Zaten öyle olmuyor mu?
2: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
1: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
3: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
1: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
3: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
1: Oyunculardan biri yaralanabilir.
4: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
1: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumbur lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
5: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumbur lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
6: Uçmadı Gani. Zıpladı.
5: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
3: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır. Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Evet sayın seyirciler. Tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya.
1: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
0: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
4: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
6: Tamam moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
0: Yapabilir miyiz ki?
4: Ben yaparım.
3: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
1: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
3: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
0: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
4: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
7: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
4: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
0: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
4: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Keçe her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera yaptın.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşte bu. Caminin kubbesi bitti.
1: Evet, çok güzel oldu.
0: Kubbe aynı topa benziyor, değil mi?
1: Topun yarısı gibi yusyuvarlak. Bir de kocaman.
0: Şimdi sıra minarede.
1: Minare. Hop, uzun.
0: Minare kolay.
1: Parçaları da az, hemencecik biter.
0: Minarede ezan okunur değil mi abla?
1: Evet, müezzin amca mikrofonla ezan okur. Herkes de duyar.
0: Hadi çabuk bitirelim de ben ezan okuyayım.
1: Ama senin mikrofonun yok ki.
0: Var, odamda.
1: Tamam ama en güzel sesinle oku. Herkes duysun, olur mu halan bile?
0: Hı hı.
1: Rüzgar nasıl da kuvvetli esiyor.
0: Rüzgar her şeyi uçuruyor.
1: Olamaz, ağaçların tüm yaprakları bitecek.
0: Ağaçlar rüzgar yüzünden yapraksız kalacak.
1: Çorap mıydı o?
0: Evet, uçan çorap.
1: Yürümekten yorulan çoraplar artık istediklerini

0: uçama zakallım.
1: Nasıl uçtu o zaman?
0: Görünmez kanatlarla.
1: Oo, çok havalı. Bir uçan çorap daha. Galiba o benim çorabım.
0: Eren'in uçan çorabı bizleri selamlıyor.
1: Ama benim çorabım uçamıyordu ki.
0: Artık uçuyor demek ki. Yaşasın.
1: Geri geri uçabiliyor mu acaba? Sanmam. Yolun açık olsun uçan çorap.
0: Güle güle.
1: Bence kendi uçmuyor abla. Çoraplarımızı rüzgar uçuruyor.
0: İşte bu kötü haber.
1: Anneme haber vermeliyiz.
0: Doğru. Koş.
1: Anne.
2: Şunları da aldık mı tamamdır.
0: Rüzgar da yavaşladı zaten.
1: Az kalsın bütün çoraplar gidiyordu değil mi anne?
2: Sorma. İyi ki haber verdiniz. Ben tamamen unutmuşum çamaşırların bahçede olduğunu.
0: Çamaşırları kurtardığımıza göre sıra geldi ikinci bölüme.
2: Hayırdır küçük kafa darlar?
0: Hayırdır anne.
1: Merak etme.
2: Anlaşıldı. Sizin işleriniz var. Üşümeyin değil mi?
1: Tamam. Ne?
2: Buyurun. Kime bakmıştınız?
3: Sürpriz.
2: Adem?
3: Evet.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Nereden çıktı şimdi bu balonlar?
3: Caminin köşesinde bir amca satmaya çalışıyordu. Rüzgar adama rahat vermedi. Ben de hepsini aldım. Nasıl?
2: Süper. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok sevinecek.
0: Bir sürü yaprak oldu Eren.
1: Evet, ağaç buna çok sevinecek.
0: Hepsini bulamazsak yine de sevinir değil mi?
1: Bence sevinir.
0: Hadi devam edelim. Ben şu tarafa gidiyorum.
1: Ben de hiç şuraya bakayım.
2: Durduk yere ne macera yaşadık.
3: Sorma. Bir yandan patlamasın diye uğraş, bir yandan da rüzgara kaptırmama çabası.
2: Neyse ki hallettik. Çocuklar çok sevinecek içeri girince.
3: Bahçedeler değil mi?
2: Evet. Bir planları vardı ama anlamadım. Otursana. Yorulmadın mı?
3: Haklısın. Oturayım. Hay! Hay Allah. Ödüm patladı.
2: Uçan balon muydu bunlar?
3: Evet. Şimdi gel de tavandan balon topla.
2: Çok güzel oldu ama ya.
3: Bence de. Hatta bundan çocuklara güzel bir oyun bile çıkabilir.
2: Çıkar çıkar. Sana güvenim tam.
1: Bu kadar yeter değil mi abla?
0: Yeter bence.
1: O zaman hadi gidip ağaca verelim de sevinsin.
0: Hadi.
3: Emel.
2: Efendim canım.
3: Trambolinin ayaklarını bulamıyorum. Sen gördün mü?
2: Yok. Ayaklarını mı çıkarmıştın?
3: Evet. Hani geçen sene çocuklar oynamaktan sıkılınca kaldırmıştık. Şimdi tam zamanı.
2: Aklına bir oyun geldi galiba.
3: Geldi geldi. Uçan balonları trambolinle yakalayacağım. Nasıl?
2: Dikkatli olmak şartıyla güzel. Adem.
3: Efendim canım.
2: Trambolinin kendisi neredeymiş peki?
3: Depodaydı.
2: Yok. Hiç görmedim orada.
3: Demek sadece ayakları değil kendi de kayıp. Gidip önce kendini bulayım öyleyse.
2: Ben de bakarım birazdan işim bitince.
3: Tamam.
1: Daha hızlı olmalıyız.
0: Elimden geleni yapıyorum ama rüzgar çok hızlı esmeye başladı.
1: Başaramayacağız. Bütün yapraklar uçuyor.
0: Haklısın.
1: Bunlar çok az. Ne yapacağız şimdi?
0: Anneme soralım.
1: Anne!
0: Anne! Anne!
2: Efendim? Neyiniz var? Üşüdünüz mü?
1: Hayır.
2: Tartıştınız mı yoksa?
1: Hayır.
2: Ne oldu peki?
1: Hepsi gitti.
2: Kim gitti?
0: Rüzgar bütün yaprakları götürdü anne. Hiçbirini yakalayamadık. Yani ağaçta hiç yaprak kalmadı.
1: Yaprağı kalmayan ağaçlar hep üzülür anne.
2: Demek üzülürler. Kim dedi öyle olduğunu?
0: Kimse demedi.
1: Biz tahmin ettik.
2: Sonra da ağaçlar üzülmesin diye dökülen yaprakları toplayıp geri vermek istediniz öyle mi?
1: Evet.
2: Rüzgar hepsini uçurunca da üzüldünüz. Sizi yerim ben. Düşünceli, akıllı bıdıklarım. Ama kendinizi boşuna üzmüşsünüz. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker çünkü Allah ağaçları böyle yaratmıştır. Gelin bakayım benimle. Ağaçlar neyle besleniyordu?
1: Su. Evet, su.
2: Peki ağaçlar suyu nasıl içiyor?
1: Pipetle. Şaka yaptım. Komikim değil mi?
0: Çok komikti Eren.
1: Sağ ol abla. Sen de komiksin bazenleri.
0: Sağ ol Eren.
2: Minik şakacı kuşlar. Ağaçlar diyorum. Suyu neyle içiyordu?
1: Ağaçlar kökleriyle su içer anne.
2: Aferin oğluma. Peki kışın topraktaki su donmaya başlayınca ne olur?
1: O zaman donmuş su içer ve boğazı şişer. Çok komikti demiştim. Bazenleri komiksin demiştim.
2: Ay bugün de şaka üstüne şaka. Ne güzel.
1: Sen de bazenleri komiksin anne.
2: Sizin kadar değil tabii.
0: Donmuş su pipetle içilmez ki. Yani ağaçlar donmuş suyu kökleriyle ememez.
2: Yani kışın donmadan kalan suyla yetinmek zorundadır. Bunun için tedbir almaları lazım.
0: O yüzden yapraklarını dökmesi gerekir.
2: Böylece az suyla kışı atlatır ve baharda yeni yapraklarına kavuşurlar.
1: Çok mantıklı. Abla, hem komik hem de zekalısın. Maşallah.
0: Sağ ol. Sen de zekalısın kardeşim.
2: Zeki yavrularım benim. Nasıl da birbirlerine güzel sözler söylüyorlar. Hem komik, hem zeki, hem de kibarlar.
3: Birilerinin benden bahsettiğini duydum sanki. Ha? Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın.
0: Hoş geldin baba.
3: Hoş buldum canım. Emel, içerideki sürprizden bahsettin mi çocuklarıma?
1: Sürpriz mi?
2: Evet. Bakalım beğenecek misiniz?
3: Doğru eve. Marş marş.

Sıkmalar da çok leziz görünüyor. Hanımımın eline sağlık. Aa, soğan. Eşeğin heybesinde kaldı. Onu da alıp geleyim bari. Soğansız olmaz tabii. Soğan, soğan, soğan. Soğan candır. Nereye koymuştum ben onu?

0: Oo, çok güzeldi.
1: Ne? Öyle yemeğim. Seni gidi köfte hor seni. Şimdi ne yiyeceğim ben?
0: Soğan. Soğan ye.
1: Al da sen ye.

0: Hıçkırmak? Daha önce hiç hıçkırmamıştım ben. Çok kötü bu.
1: Selamun aleyküm. Hayrola hocam, ne yapıyor bu?
2: Aleyküm selam Sait efendi. Hıçkırığa yakalandı beyimiz.
1: Yazık garibe.
2: Dur bakayım. Biraz sarsarsak geçer belki. Daha sert bir sarsıntı lazım buna. Hadi kara kaçan, şu Kadri'yi biraz zıplat da kendine gelsin.

0: Bu kadar kâfi, indirebilirsin. Olamaz.
1: Hocam bir dakika. Su. Su işe yarar.
0: Daha fazla verelim.
2: Evet.

0: Allah Allah.
1: Göle mi atsak acaba hocam?
0: Buldum. Nefes tutma metodu. Şimdi nefes alamaz işte. Tamam. Öyle kal Kadri Efendi. Gördün mü Sait? Nefesini tutunca geçiyor bu illet.

0: Neyse, sen de biraz mandalla gezersin canım. Ne olacak? Ne yapsak, ne yapsak?
1: Hocam, bazen güldürünce de hıçkırık geçermiş derler. Gıdıklayalım.
0: Dur sana bir fıkramı anlatayım. Bir gün adamın biri bana geldi. Dünyanın merkezi neresidir hocam dedi. Ben de işte tam sağ çarığımın altındaki yerdir dedim. Olur mu hocam dedi. Ben de inanmazsan ölç de bak dedim.
1: İşe yaradı hocam. Ah, yine olmadı. Hocam?

0: Sanırım bu işe yaramıştır.
1: Hocam sen miydin? Aşk olsun ya.
2: Ahi, ahi.
1: İşte demek korkutmak gerekiyormuş. Tabii ya.
3: Olamaz.
1: Ah, bütün yöntemleri denedik. İşe yaramadı hiçbirisi. Hocam ne oldu da bu adam böyle hıçkırığa tutuldu yahu?
0: Hanımımın hazırladığı öğlen yemeğini ben arkamı döndüğüm vakit midesine indiriverdi. Üstüne bir de ayranımı içti. Bir de soğan var tabii.
1: Delice bir iş yapmış.
4: Hocam affet beni. Senin yemeğini yedim. Nefsime yedim.

0: değildim. Hakkını helal et, ne olur.
1: Önemli değil deli efendi. Bir daha kimsenin aşını izinsiz yeme yeter. Hakkım helal olsun, helal olsun.
2: Hocam. Geçti mi ne?
1: Bilmem.
2: Vallahi geçti.
0: Evet, evet geçti. Allah razı olsun hocam.
2: Demek helalleşmek gerekiyormuş. Önceden yapsaydın ya şunu hoca.
1: Ben de bilemedim ki. Böylece hepimiz öğrenmiş olduk. Haram lokma yeme oğul, hıçkırıktan duraman, helallik de almazsan, huzur saadet bulaman.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 아이고, 더? 더 커? 빌런, 아, 빌런, 빌런. 아하, 베노, 베노, 베노, 베노, 강, 강, 강, 못 봐, 수.
1: 아, 네?
0: 못 봐, 포시, 강, 강, 강.

0: Yardım.
1: Hı?

0: kulak.
1: Güzel.
2: Ha? Aa! Bas kulak. Ha? Ha? Bu ne ha?
1: Şey yok. O şu bak yok. O. Bak. Gel gel gel. Bu.
2: Aa.
1: Bak. Bak. Bak. Bak. Oldu.
0: Ha?
2: Ya git mutfak.
1: Ah.
2: Hop. Ha?
1: Mutfak.
2: Nerede? Aha! Bu! Ha!
3: He?
2: Bu ne? Bu ne? Bu ne bu?
1: Ben. O. Ben o.
4: Evet. O. Ben.
2: Ben. Filo. Kızkan.
1: Kızdı. Devam.
4: Ya?
1: Şöyle.
4: Elma.
1: Filo.

Sana!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir

geçmiş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu, komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.

0: yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
1: Hay Allah.
2: Hıp, kös kös dur.
1: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
3: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
1: Ah, haklısın dostum.
3: Ah, şu yumuşacık kalbim. Tamam, dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
0: Nem nem.
1: Temtem.
0: Tamam, geliyorum.
3: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
5: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
6: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
5: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
6: Sen evde değil miydin Nine?
7: Oh, dam akıyor evladım.
5: Hiçbir şey anlamadım. Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
8: Evet, kiremitler düşmüştü.
9: Üzülürüm Nine.
7: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
5: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
7: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
3: Açı! Elhamdülillah.
10: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
0: Aa, yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha.
5: Mert abi kiremitleri getirdi.
7: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
11: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
5: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
11: Hadi o zaman elden ele, elden ele. Ha?
3: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
10: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
3: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
10: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
3: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
10: Şimdi mi?
3: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
10: Peki, tamam, geliyorum.
11: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
4: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
7: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
5: Kiremitlerle ne oynanır ki?
7: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
11: Tabii ya. 7 kiremit.
9: 7 kiremit mi?
10: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
3: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
10: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
3: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?

0: peki biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
1: Yedi kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
2: Peki ya kiremitler dairenin içi...

0: Yakalandın.
1: Olamaz.
2: Harika bir oyunmuş bir yedi kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
3: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
2: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
3: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
4: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
3: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
4: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
2: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
4: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
3: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
1: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
5: Oy, vuruldum.
6: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
0: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
1: Yippa.
5: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.

0: Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: İşte bu kadar daha lazım.
3: Ama burada hiç para yok ki.
2: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
3: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: de sen ısrar etti. Ah dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mizrayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Ama kara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, Bursa'ya kadar gelmişiz. Burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker alaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çıktım perdeye eledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Ha, robotik ses buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Ha, bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Ha, hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Aha. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Aa, bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Ha, anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Ha, tamam tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya. Evet, terzi yamağı uhay. Diğer bacak lütfen. İşte bitti.
2: Ha?
0: Ha, ne? Neden gülüyorsun?
2: Oh.
0: O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede?

0: bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
3: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah'ım, beni, ailemi, tüm sevdiklerimi bütün kötülüklerden koru. Amin. Anne, dua mı ettin?
1: Aferin benim kızıma. Ben de namazımı kıldım. Allah dualarımızı kabul etsin.
0: Amin. Anne, artık başlayalım mı?
1: Olur. Hadi bakalım küçük aşçı, iş başına.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Arkadaşlar, yine nefis bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi pişi yapıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Nefis pişiler yapıp tüm komşularımıza dağıtacağız.
0: Peki, neden cuma günleri yapıyoruz anne?
1: Çünkü cuma çok hayırlı bir gündür yavrum. Peygamber Efendimiz üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür demiş.
0: Biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün babam Tuna'yı cuma namazına götürdü. Tuna çok heyecanlıydı. Biz de heyecanlıyız çünkü biz de cuma günü için güzel yiyecekler yapıp dağıtacağız.
1: Hadi bir an önce başlayalım o halde.
0: Arkadaşlar, pişi için önce hamurunu hazırlayacağız. Biz tüm komşulara dağıtacağımız için çok yapacağız. Ama siz isterseniz ölçüleri azaltarak daha az miktarda yapabilirsiniz. Değil mi sultanım?
1: Evet, aynen öyle şef.

0: Fin.
1: Arkadaşlar, hadi sıvayın kollarınızı. Pişi tarifi geliyor.
2: Pişi çok kolay yapılan hem bereketli hem de leziz bir yiyecektir. Yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. Peki bunlar neler şefim?
1: Un, su, tuz ve hamurun şişmesi için maya. İşte bu kadar. Bu 4 malzeme her evde bulunan malzemeler. Hadi pişiciler, başlıyoruz. Önce eller yıkayalım.

0: Büyük bir kaba malzemeleri koyup yoğuracağız.
1: Un burada şefim.
0: Ne kadar koyuyoruz sultanım?
1: Bu kürek 200 gram un alıyor. Bize 1 kilogram un lazım. Yani...
0: Bir kilogram kaç gramdı? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Tamam hatırladım. 1 kilogram 1000 gramdır.
1: Tebrikler şefim.
0: Arkadaşlar bize 1 kilogram yani 1000 gram un lazım. Bu kürek 200 gram un aldığına göre... kaç kürek un almamız gerekiyor? Bir bakalım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. İşte 5 kürek. Yani 1000 gram un.
1: Aferin şefim. Harikasın.
0: Un hazır olduğuna göre sırada tuz var. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz.
1: Şimdi de mayayı ekleyelim.
0: Arkadaşlar, bu gördüğünüz kuru maya. Bu maya sayesinde hamurumuz bekledikten sonra kocaman olacak.
1: Evet. Sadece büyütmüyor. Aynı zamanda yumuşacık bir şeyler yapmamızı sağlıyor.
0: Evet. Mayayı da ekledik. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: İyice karıştırıyoruz.
0: O iş bende. Süperlina karıştırıcısıyla hemen hallediyorum. Bakın ne kadar kolay. Karışım tamamdır sultanım.
1: O zaman su için karışımın ortasını aç bakalım.
0: Anlaştık. Arkadaşlar bakın yanardağ gibi oldu.
1: Yanardağın ağzı doluyor.
0: Lavlar yerine su akıyor. Bakın. Bir bardak daha. Toplamda 2 bardak su koyuyoruz. Ve tüm malzemeler eklendiğine göre sıvayın kolları. Hamur yoğurma zamanı. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyoruz. İşte böyle.
1: Yorulduysanız ben devam edeyim şefim.
0: Arkadaşlar hamur büyük olduğu için biraz yoruldum. Neyse ki mutfakta sultanım var.
1: Her zaman şefim. Ne de olsa yamağınızın.
0: Ellerim yapış yapış oldu. Ben onları temizlerken Tuğba Sultan da hamuru iyice yoğuracak. Bunun için biraz bilek gücü gerekiyor.
1: Biraz un serper misin şefim?
0: Hemen.
1: Evet, hamurumuz kıvamını aldı.
0: Peki, bunu nasıl anlıyoruz sultanım?
1: Bak, parmağını hamura sapladığında böyle yeniden aynı şekli alıyorsa hamur olmuş demektir. Hadi sen de dene. Nasıl bir kıvam olduğunu anlayacaksın.
0: Bakın arkadaşlar, tekrar düzeldi. Arkadaşlar,

0: çok sert ne de çok yumuşak. Aynı kulak memesi kıvamında.
1: Aynen öyle şefim.
0: Arkadaşlar, biz hamur için gereken her şeyi yaptık. Artık sıra mayada. Hamurumuzun üstünü iyice örteceğiz ve dinlendireceğiz.
1: Evet şefim, artık bekleme zamanı. Biz dinlenirken bırakalım da biraz maya çalışsın.
0: Arkadaşlar, bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar, gösteriye hazır mısınız? O zaman... Ta-da-da-dam! İşte pişi hamuru! Vay canına dediğinizi duyar gibiyim. Küçücük hamur ne kadar da büyümüş.
1: Bu mayanın sırrı.
2: Ah, anne! Beni de mayalasak çabucak büyür müyüm?
0: Hı hı! Dev gibi olursun.
2: Gerçekten mi?
0: Tabii ki hayır Tuna. Maya sadece yiyecekler için.
2: Of! Bizim için de olsaydı ne güzel olurdu.
1: Neden bu kadar çabuk büyümek istiyorsun?
2: Bir an önce büyüyüp babam gibi olmak istiyorum. Ben de onun gibi her gün namaza gidebilirdim.
1: Bunun için büyümene gerek yok oğlum. Yine gidebilirsin.
2: Yaşasın!
0: Babam nerede Tuna?
2: Beni bırakıp pişe geçti. Beni de götürecekti ama pişiyi kaçıramazdım. Ne zaman yiyeceğiz?
1: Sen üstünü değiştirip ellerini yıkayana kadar yemeğe hazır olur.
2: O zaman hemen gidiyorum.
0: Uçtu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Derin bir tavada hamurları kızartıyoruz.
0: O halde sen yapıyorsun. Arkadaşlar, sıra pişirmeye geldiğinde biz ocaktan uzak duruyoruz. Böylesi çok daha güvenli.
1: Aynen öyle. Ama bu aşamada senin de yapacağın bir iş var. Hamurdan yuvarlaklar koparıp iki eline bastıracaksın. Hah, bak böyle. Küçük bir parça hamur. İyice yuvarla. Sonra da bastırarak bir daire yap.
0: Kolaymış. Hemen yapıyorum.
1: Senin hazırladıklarını ben de kızartıyorum.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, iyi bir takım çalışmasıyla kısa sürede harika pişiler yaptık. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Biz şimdi bu pişileri komşularımıza dağıtacağız. Başka bir tarifte görüşene kadar hoşça kalın.

0: Hadi canım, pişiler soğumadan dağıtalım.
1: Durun, benimkileri ayırdınız mı? Merak etme Tuna, bütün mahalleye yetecek kadar yaptık. Bir tane yeseydim bari.
0: Oğlum sıcaktır.
1: Olsun, ben sıcak da yerim. Yandım. Of, çok sıcakmış. Dedik sana.
0: İç şunu, hemen iç.
1: Of, bu pişi ağzımı pişirdi.
0: Ah, sabırsız oğlum. Beklemeyi ne zaman öğreneceksin?
1: Anne, keşke sabır mayası olsa da Tuna'yı içine koysak, değil mi?
0: Güzel olurdu.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 미니미씨. 이시대 미니의 기빔.
1: herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
2: Dur dikkat et.
1: Ay.
2: Hey, iyi misin?
1: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
2: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
1: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
2: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
1: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
2: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
1: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
2: Bu tilki çok hızlı.

0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Miu. Ruf. Ruf. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Ha, doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
3: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
3: Evet, evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
2: Su.
3: İlaçlı su mu?
2: Yok.
3: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
3: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
3: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz.
0: İşte oldu.
3: Dog, Pink, anı mı?
0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım, ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
2: Doğru.
1: Dondurma.
2: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
1: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
2: Neymiş?
0: Burası neresi?
1: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
3: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
2: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
3: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
2: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
2: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
2: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
2: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
3: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size.
3: İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
2: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
3: Evet. O zaman başlıyoruz.
1: Evet.
3: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
3: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
2: Vermem. O benim şişem. Vermem.
3: Ver şunu, ver.

0: Bölüm 13. İnci gibi dişler.
1: Profesör.
0: Efendim Civan?
1: Kaşif ediyorum. Bir günde biz mi kullansak?
2: Evet evet, harika olur. Kaşifi kullanmak çok zevkli.
0: Ama çocuklar, kaşifi kullanmak için pilotluk eğitimi almanız gerekir.
2: Siz öğretirsiniz bize hem...
0: Bir şey mi oldu Yaman?
1: Ne diyorsun Yaman? Hiçbir şey anlamıyoruz. Dişim düşüyor galiba. Dilimle dişimi tutuyorum. O yüzden konuşamıyorum.
0: Aç bakalım ağzını. Yamancığım korkma. Sadece bakacağım. Merak etme. Bu sallanan dişin süt dişi.
2: Süt dişi mi?
0: Evet. Bebekken süt dişlerimiz çıkar. Daha sonra bu dişlerimiz düşer ve yerine çok daha güçlü olan kalıcı dişler çıkar.
1: Kalıcı dişlerimiz çok mu güçlü?
0: Evet. Allah'ımız dişlerimizi çok güçlü yaratmıştır. Onlarla birçok yiyeceği parçalarız ve ezeriz.
2: Harika. Profesör, bugün dişleri öğrenebilir miyiz?
0: Elbette. Neden olmasın? Kaşif.
1: Peki profesör, kaç tane dişimiz var?
0: Bu sorunun cevabı çok farklı olabilir.
1: Nasıl yani?
0: Kısaca, sizde 20 tane, bende 32 tane diyebilirim.
2: Benim yakında 19 tane kalacak.
1: Neden ama profesör? Niye bizim dişlerimiz sizinkinden az?
0: Merak etmeyin, sizin de 32 tane dişiniz olacak.
1: Nasıl?
0: Çocukken 20 tane süt dişimiz olur. Sonra bu dişlerin yerine 32 tane kalıcı

0: Diş çıkar.
1: Yaşasın! Harika! Bizim de 32 dişimiz olacak.
0: Şimdi bu dişleri tanıyalım mı?

0: burnundaki dişler?
1: Bu dişlerin adı da köpek dişleridir.
0: Ya! Ne işe yarıyorlar peki?
1: Bu dişlerimizle yiyecekleri koparır.
2: Peki ya arkadaki dişler?
1: Arka taraftaki dişlerimizin adı da azı dişleridir.
0: Onlar ne yapıyor peki?
1: Onlar da besinleri ezer ve öğütürler.
2: Harika. Tam bir takım çalışması.
1: Evet Civan'cığım. Rabbimiz tüm organlarımızı bir uyum içinde yaratmıştır. Dişlerimiz besinleri keser, koparır, ezer ve midemizin sindirimi için daha uygun hale getirirler.
0: Profesör, bir şeyi çok merak ettim. Sorabilir miyim?
1: Elbette Yaman'cığım. Merak ilmin hocasıdır. Sor tabii ki.
0: Dişlerimiz nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? İçinde bir şey mi var? Yoksa taş gibi tek parça mı?
1: Çok güzel bir soru Yaman'cığım. Bunu da görelim şimdi. Kaşif, kesit görünümüne geçelim. Bakın, bu en dıştaki beyaz kısma diş minesi denir. Dişimizin görünen kısmı budur ve çok serttir.
0: Yani bu kısım.
1: Evet Yaman'cığım, aynen öyle.
2: Peki ya minenin altındaki bölüm? O da mı çok güçlü ve sert?
1: Hayır Civan'cığım. Minenin altındaki tabakaya dentin denir. Bu tabaka çok narin.
0: Peki en alttaki kablolar ne?
1: Onlar kablo değil Yaman'cığım. Bu tabakanın adı da pulpa. Bu tabakada damarlar ve sinirler bulunur. Dişi besleyen tabaka bu.
0: Dişimiz hiç de dışarıdan göründüğü gibi değilmiş.
2: Rabbimiz ne de güzel yaratmış.
0: Profesör, azı dişlerinin üzerindeki siyah noktalar nedir?
1: Ne? Siyah noktalar mı?
0: Evet, evet. Bakın, küçük siyah noktalar var.
1: Yakından bakalım. Eyvah! Dişlerde çürüme başlamış.
2: He? Niye çürümeye başlamışlar ki?
1: Uzun süredir buraya gelip temizlik yapmamışlar. O yüzden.
2: Ne olacak şimdi profesör?
1: Dişleri fırçalamam lazım. Düzenli olarak fırçalamazsam dişleri kaybedebiliriz.
0: Biz de yardım edelim mi profesör?
2: İyi fikir. Hep birlikte yapalım.
1: Hadi o zaman iş başına. Ben diş fırçalarına macun süreyim, siz de dişleri fırçalayın.
0: Nereden başlayalım profesör?
1: Önce dişlerin dış yüzeylerini fırçalayın.
2: Böyle iyi mi profesör?
1: Evet, iyi gidiyorsunuz. Şimdi de üst kısımlarını fırçalayın.
0: Buraları da iyice fırçalayalım. Siyah nokta kalmasın.
2: Ben de güzelce fırçalıyorum.
1: Şimdi de dişlerin arka yüzeylerini fırçalayın.
2: İyice fırçalıyorum. Tertemiz olsunlar.
0: Oo! Mis gibi oluyorlar.
1: Evet. Şimdi de dişleri durulama zamanı. Harikasınız çocuklar. Görev tamamdır. Artık laboratuvara dönebiliriz. Diş temizliği son derece önemlidir çocuklar. Dişlerimizi sabah ve akşam fırçalamalıyız.
2: Ben hemen eve gidip dişlerimi fırçalamak istiyorum.
0: Ben de... Bir dakika... Canım süt dişim. Profesör, bu dişimi de fırçalamam gerekir mi?
1: Süt dişini değil ama yerine gelen kalıcı dişini güzel fırçalarsan iyi edersin.

0: neden Çufi?
1: Aldım verdim, ben seni yendim. Buradaki en iyi oyuncuyu sarı kızın yemini almaya geldim. Baksana buraya, yenmeye geldim. Geldim gördüm, yenmeye geldim. Bir şeyler yapmaya geldim. Ha? Oho!
2: Hayırdır inşallah Meto? Uydura kafama çıktın.
1: Ne var canım? Tekerleme bitince zıplayacağız demedik mi?
2: Buraya mı zıplayacaksın? Helal olsun. Çok atletiksin. Çekil Meto. Ben okuyacağım tekerlemeyi. Ha? Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Allah Allah. Yeter artık ama. Bir oyun oynayacağız. Sabahtan beri aldım verdim yapıyorsunuz. Furkan olsaydı oyuna başlamıştık şimdiye.
3: Sahi o nerede?
0: Bilmem. Bir işi varmış.
2: Aldım verdim. Ben seni yendim.
0: Bu son bir haftadır pek bir meşgul nedense. Geçen basket oynamaya da gelmedi.
2: Buradaki en iyi oyuncuyu almaya geldim.
0: Tamam işte. Abim istemsizce de olsa sınıra kadar sıçradı. İlk o seçecek.
2: Ama ne uğraşıyorsunuz ya zaten. Müçtebe abiyi birimiz alalım, siz ikinizi de diğeri.
0: Ne demek bu?
1: Bence de mantıklı. İkinizin toplamı kilo olarak Müçteba abiye eşit zaten.
0: Bence hepimizin toplamı Müçteba abiye eşit ama neyse.
3: Ben o kadar ağır değilim bir kere. Kemiklerim iri.
0: Tabii abi. Ben öyle demek istemedim. Neyse biz oynamaya başlayalım artık.
1: Biz zaten yakan top için neden takım seçtik ki? Biz hariç herkes ortada olacak.
2: Hadi o zaman.

0: seferinde bunu nasıl başarıyorsun İsmail? Bu da bir beceri yani.
1: Abim benim çok üreticidir. Acayip sorun üretir.
2: Ben maceracı olduğum için böyle oluyor. Bu sakarlık değil. Bu bir yöntem. Deneme yanılma.
0: Sen de daha çok yanıl.

0: Furkan. Selamun aleyküm.
1: Sen bunca zamandır burada mıydın? Hı? Hı? Bunlar çufilin parçaları mı?
2: Evet, bu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir ipucu bulabildin mi?
3: Bu puzzle oluşturan parçaların ilkini bulamıyorum arkadaşlar.
0: Çufi ilk nasıl kayboldu bilmenin imkanı yok. Ne zaman olmuştu bu olay?
3: 2 yıl önce. Makbule teyzenin doğum gününde. Cami avlusundayken kaybolmuştu.
4: 2 yıl önceki doğum günü mü dedin? Ben de o yılın görüntüleri var.
0: Harika.
4: Eskiciden aldığım el kamerasıyla çekmiştim.
3: Gerçekten mi? Bunu daha önce söylememiştin.
4: Sormadın ki Furkan'ım.
3: Bu bir ipucu olabilir.
1: Hadi gel Allah aşkına. Hayırlısıyla şu bilmeceyi çözelim. Senin gidişin gidiş değil başkomiserim. Burası ne böyle, iyice dedektife bağlamışsın maşallah.

0: Oğlum, neden bu kadar abarttın mum olayını? İlle de yaşım kadar koyman mı lazımdı?
1: Biraz ileri saralım.
0: Ha? Ne kadar da küçükmüşüz. Meto aynı gerçi.
2: İşte Müştebe abi, dur dur. Biraz geri. Ha, şimdi dur. Yavaşça oynatalım.
0: İşte yine bizim parktaki köpek.
2: O gün bir parçayı onun zulasında bulmuştuk. Hadi arkadaşlar, parka gidelim. Bu işi aydınlatmak için nereye bakmamız gerektiğini biliyorum.
3: Aa, çok heyecanlı. Tıpkı dedektif hikayelerindeki gibi.
1: Meraklanmayın çocuklar. Bodu şimdi sizi çıkarır. Ben de biraz kestireyim. Uzun bir sabah oldu. Hadi. Allah rahatlık versin bana.
3: (Gülüyor)

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleriz? Ben biraz acıktın mı? Merak etme Meto. Birazdan... Hı? Bakın.
0: İşte. Hadi peşine düşelim.

0: kırıp geçeceğiz şu duvarları.
1: Selamün aleyküm çocuklar. Hayrola?
0: Aleyküm selam Mahmule teyze. Bir kargayı takip ediyorduk da gökyüzüne bakmaktan önümüze bakmamışız.
1: Bizim türbenin kargalarını mı takip ediyordunuz?
2: Türbenin kargası mı?
1: Evet, bakın. Yıllardır şuradaki yuvalarda yaşarlar. Ne bulurlarsa hep buraya yavrularına getirirler.
3: Ne bulurlarsa mı?
1: Evet, yavrular yediklerini yiyorlar. Yemediklerini ise...
4: Bakın.
0: Ha,

0: Bizim mahallenin kağıt toplayıcısı Kadir Bey bu. Eğer sizin aradığınız şey buralara geldiyse onun haberi vardır.
1: Hadi o zaman hemen yetişip kendisine soralım. Belki hatırlar.
0: Senin pilin bitmiş. Al bakalım.
1: Allah razı olsun Makbule teyze. Senin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Beni bekleyin.
2: Eyvah!
3: Olamaz!
1: Yine oldu! Bundan bir kez daha deneyeyim.
3: Dursun! Bir süre bir şey deneme.
2: Hayırdır çocuklar? Ne bu telaş böyle? Durun, sakin olun. Önce bir nefesinizi toplayın bakalım.
3: Hayırlı günler Kadir amca. Kusura bakma, böyle birden yoluna çıktık. Bizim tuhaf bir sorumuz olacaktı.
2: Hayırlı günler çocuklar. Sorun bakalım. Sorun sorunuzu da öyle karar verelim, tuhaf mı değil mi?
3: Ben 2 yıl önce oyuncak trenimi kaybetmiştim. Cufi.
2: Demek trenin ön kısmı buna benziyordu.
3: Demek Cufi'yi tanıyorsunuz.
2: Evet. 2 yıl önce onu aynı bugün bu helikopteri bulduğum yerde bulmuştum.
3: Yani sizde mi?
2: Maalesef çocuklar. Onu o günden beri görmedim. Bulduktan az sonra sizin yaşlarınızda bir çocukla karşılaştım. Sizin kırılmış oyuncak treninizi o kadar beğendi ki dayanamadım, verdim. İşte böyle. Ben artık gideyim çocuklar. Hadi hayırlı günler.
1: Üzgünüm Furkan. Ama en azından biz yapacağımızı yaptık. Ne dersin?
3: Evet. Hem Cufi belli ki onu seven bir çocuğun oyuncağı artık.
4: Tam olarak onun oyuncağı da sayılmaz. En nihayetinde yarısı da sende kaldı.
3: Haklısınız. Ben en iyisi bu parçaları elimden geldiğince güzelce birleştirip Cufi'yi eskisinden de güzel hale getireyim.
0: Evet, evet işte bu. O zaman biz de bu konuda sana yardımcı olacağız.
4: Aman abi, sen en iyisi biraz uzaktan yardımcı ol.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş mış
1: mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı

0: hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara.
1: Bitmedi mi?
0: Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi?
1: O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum.
0: Kara, buyur bakalım.
1: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
0: Bir soğan ve sarımsak.
2: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin Kara?
2: Soğan, sarımsak böyle nereye?
1: Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız.
2: Daha bitmedi mi?
3: Namaza gidecektim ama.
2: Saate bakayım.
1: Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha.
4: Hep birlikte camiye gelen bir aile.
1: Ailece camide olmak, hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.

0: Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: Mesela İyiler Cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba.
3: Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
2: Hoşça kalın.
4: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
5: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikle mi? Annenden iste demiştin.

0: oldun değil mi? Aç bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
1: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi anneciğim? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
1: İyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ha? Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
1: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
0: Ha?
1: Ah!
0: Ha? Ben sana demiştim.
1: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur! O su bize lazım. Ah, olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
1: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
1: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
1: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli.
0: Kötüleri engellemeliyiz. Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Ha? Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
2: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmalıyız. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah, çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?

Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne?
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
2: Lemi.
1: Ha? Lemi. Hehehehe.

0: Emanete Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bari silahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Başta sinir bozucu bir oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceliymiş. Bakkalda da kalmamış.
2: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
0: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çocuk seviyor demek. Hepimiz oynamak istiyoruz, kabul edin.
2: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
3: Amin.
4: Bundan mı?
0: Evet.
2: Sen de mi aldın?
4: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
0: Maalesef.
4: Çok mu istiyorsunuz?
3: Evet.
4: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
0: Sahi mi?
4: Sahi tabii.
2: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
4: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin yeter.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Yapabildin mi Cemile?
1: Kaçar mı?
0: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
2: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafa bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi. Buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım.

0: 2. 3. 4. Nefesim yetmedi ya. 7. 8. 9. 10. Ve kazanan Selim.
1: Nefesim kesildi. Zormuş be. Hadi bir daha, bir daha. Bu sayılmaz.
2: Aa, o ne Salih?
1: Üflemeli top.
2: Ver bakayım.
0: Dur, seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
2: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
1: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
2: Çok basitmiş ya.
0: Aha, evet.
1: Hadi oynayalım.
2: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir
0: ya,
2: iş.
0: Ya, neymiş bakalım, söyle de bilelim.
2: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
1: Ya!
2: Ya! Ya.
1: Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
2: Evet, gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
0: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
1: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün.
3: Hadi teleskopu geçtim. Bari dürbünümüz olsaydı.
1: Allah'ım bu sefer kaçırmayalım lütfen.
4: Amin.
2: Hadi namaza geçelim.
1: Dua etmek için en güzel fırsat. Hadi.

0: hocaya üflemeli oyuncaktan bahsettim. Çok merak etti. Gidip göstermeliyiz. Hey! Duymuyor musunuz? Neyiniz var?
1: Amin!
2: Amin!
1: Çok amin!
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
3: Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
1: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
3: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
1: Bugün öğrendik hocam.
3: Tam ay tutulması diyor.
4: Evet.
3: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
4: Evet.
3: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
1: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
3: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
1: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.
3: Ne güzel söyledin Galip. Dua Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
1: Teleskop için?
3: Tabii.
1: Peki ya dürbün?
3: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
1: Dualarımız kabul olsun Allah'ım lütfen.
3: Amin.
1: Allah'ım tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
4: Amin.
3: Amin. Duamızı ettiğimize göre harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel. Bahçeye çıkalım.
1: Hocam ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
3: Söylemem. Sürpriz.
1: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
3: Bilemedin Salih.
1: İpucu verebilir misiniz hocam? O zaman kesin biliriz.
3: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
1: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
3: İşte geldik.
1: Cami? Namazı da yeni kılmıştık ama.
3: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minareyle ilgiliyiz bu akşam.
4: Teleskop?
3: Evet.
1: İnanamıyorum.
5: Yaşasın.
1: Gerçek mi bu? Ama nasıl olabilir hocam?
3: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
1: Çok şükür.
6: Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
3: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
1: Birim. Hayır, kura çekeriz.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı.

sütçü. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma...

0: sadaka taşı.
1: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar, şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun, Mo'nun malikanesi.
2: Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi.
3: Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim.
2: Evet dostum, teşekkürler.
3: Sağ olun.
2: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
3: Alo? Alo?
2: Hat kesildi galiba.
0: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
4: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
5: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
4: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
0: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
4: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
6: İyilik için.
4: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
0: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
0: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
4: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.
8: Osmanlı zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
2: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
4: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
0: Nasıl? Çalmışlar.
4: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
0: Hayır. Yok. Çalmışlar.
4: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet.

0: tabaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
1: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
2: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
3: Ne oldu? Neden durdun?
4: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
1: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
5: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
3: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
4: Bir köpek patron.
1: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
6: Geri gideceğim.
7: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
5: Peki, badem?
7: Badem?
5: O bizim köpeğimiz.
7: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
5: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
8: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
1: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
8: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
9: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
8: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
1: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
6: Badem! İyileşin!
1: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
10: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
10: Ben ne dedim?

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmek.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı merkez.
0: Merkez denmez Elif.
1: Ne diyeceğim?
0: Kule mi denir acaba?
1: Tamam, anlaşıldı kule.
0: Yok yok, kule uçaklar için söyleniyor.
1: Peki roketler için kime anlaşıldı demem gerek?
0: Bilemedim şimdi. Anlaşıldı Alper de istersen şimdilik.
1: Tamam, doğrusunu sonra öğreniriz.
0: Hadi baştan. Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: Saysana Elif.
1: Kaça kadar sayacağım?
0: Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Beşe kadar gibi mi?
0: Beşe kadar değil. Ondan geriye doğru sayacaksın.
1: Ben sadece beşe kadar sayabiliyorum da.
0: Hay Allah. O zaman iki kere beşten geriye doğru say.
1: Düz saysam olmaz mı?
0: Olmaz. Roketleme de geriye doğru sayılır.
1: Ama geriye doğru sayarken ezberim şaşarsa?
0: İstersen sen sadece anlaşıldı Alper kısmını söyle. Geri sayımı ben yapayım.
1: Anlaştık.
0: Hadi o halde. En baştan başlayalım.
1: Tamam.
0: Roketleme için geri sayım başlasın.
1: Anlaşıldı Alper.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş! Kapsül bırakılıyor.
1: Tamam, bırakılsın.
0: Kapsül ayrıldı.
1: Tamamdır, ayrılabilir.
0: Ne yapıyorsun Elif?
1: Kedim roketi takip ediyor.
0: Ama roket uzaya gidiyor.
1: Tamam, kedi de uzaya gider o zaman.
0: Kedi hiç uzaya gidebilir mi Elif?
1: Gidebilir.
0: Nasıl gitsin? Hiç olur mu? Yolu bile bilmez.
1: Tamam işte, o yüzden roketi takip ediyor.
0: Ama olmaz ki. Onun özel kıyafeti yok. Uçmayı beceremez.
1: Benim kedim uçabilen kediymiş meğerse.
0: Ama Elif böyle olmaz ki.
1: Hayal kurmuyor muyuz Alper? Benim hayalim de böyle olsun.
0: Tamam peki. İlla kedi de uzaya gidecekse roketin içinde gitmiş olsun.
1: Tamam, hadi baştan.

0: Çocuklar neden gelmedi Sema?
1: Öyle güzel oyun oynuyorlardı ki baba, kıyamadım. Biraz daha müsaade ettim, peşimizden yetişirler.
0: İyi yapmışsın kızım. Çocuk bunlar, oyun oynayacaklar tabii.
1: Aynen öyle.
2: Koş Alper, koş. Çok geç kaldık, koş.
3: Koşuyorum Elif. Elimden gelen bu kadar.
2: Tüh tüh tüh. Geç kaldık. Kaptırdık oyuna kendimizi.
3: Evet. Miço ve Miço yardımcısı Balon'u geç kalır mı hiç? Hadi koş.

0: Evet, çok şükür. Güzelce manzaranın tadını çıkardın bakalım. Birazdan dikkat öykümüz başlayacak.
1: Manzara çok güzel. Evet. Şu diğer balonlara baksana. Ne güzel görünüyorlar. Rengarenk.
2: Peri bacaları minicik oldu.
0: Evet çocuklar. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Evet.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Şehirlerden bir şehirde Afacan Çetin isimli bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk annesinin babasının biricik evladıymış. Ailesi onu çok sever, el üstünde tutarmış. Lakin Çetin ne yapsalar, ne etseler mutlu olmazmış.
1: Neden?
0: Hevesi çabuk kaçıyormuş da ondan. Odasını görseniz, oyuncak doluymuş. Ama ne zaman yeni bir oyuncak görse, isterim diye tuttururmuş. Annesi babası çaresiz istediğini yapar, Çetin'e yeni oyuncak alırmış. Ancak Çetin'in afacanlıkları bununla kalmazmış. Bütün oyuncakları kırar, arabaların tekerini söker, hepsini dağıtır atarmış.
1: Ne kötü.
0: Sorma. Hem ihtiyacından fazla oyuncak aldırır, hem de hiçbirinin kıymetini bilmezmiş. Hem israf, hem ziyan edermiş. Günlerden bir gün Afacan Çetin, oyuncakçıda yeni bir oyuncak görmüş. Minik bir köpek yavrusu oyuncağı. Bu oyuncak öyle gerçekçiymiş ki tüyleri, gözleri, hani bıraksan hav hav diye ortada koşturacak sanırsın. Öylesine gerçekçi bir oyuncakmış.
1: Ne güzelmiş.
0: Çetin tutturmuş bu oyuncağı isterim diye. Annesi ve babası, Çetin oyuncağın çok, alamayız bunu deyince basmış yaygarayı. Annesi ve babası çaresiz oyuncağı almak istemişler. Lakin oyuncakçı onlara ne dese beğenirsiniz.
1: Ne demiş?
0: Bu oyuncak güzel bir oyuncak demiş. Bunu Çetin'e satamam. Çetin oyuncaklarına gerekli özeni göstermiyormuş. Kırıyor, döküyor, parçalarını kaybediyor. Bu oyuncağı ancak değerini bilecek birine veririm demiş.
1: Oh iyi demiş.
0: Bunu duyan Çetin oyuncaklarına haksızlık ettiğini görmüş. Kıymet bilmenin önemini anlamış. Kendi kendine oyuncaklarıma iyi bakmıyorum. Namım oyuncakçıya bile yayılmış diye düşünmüş. Ve bu ona iyi bir ders olmuş. Hemen eve koşmuş. Oyuncaklarını bir bir ayırmış. Sağlam olanları bir sepete koymuş. Bozuk kırık olanları başka sepete.
1: Sonra ne yapmış Agah dede?
0: Bozuk oyuncaklarını koyduğu sepeti alıp doğruca oyuncakçıya gitmiş.
2: Neden kırık oyuncaklarını oyuncakçıya götürmüş Agah dede?
0: Oyuncaklarını tamir ettirmek için. Oyuncakçı şaşırmış. Çetin, bunları tamir ettirip ne yapacaksın? Nasıl olsa iki gün sonra yine bozacaksın demiş. Çetin de oyuncakçıya, hayır bugün iyi bir ders aldım. Artık oyuncaklarıma daha iyi bakacağım demiş. Oyuncakçı onun samimiyetine inanmış. Tüm oyuncakları tamir etmiş.

0: ve Çetin ne yapmış biliyor musunuz çocuklar?
1: Hepsini yine bozmuş mu?
0: Hayır, kendi oynayacağı kadar oyuncağı ayırmış, kalanların hepsini oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmış. Böylece Afacan Çetin'in adı olmuş Cancan Çetin.
1: Oh be, çok korkmuştum yine oyuncakları bozacak diye.
2: Bozmaz çünkü bu masal ya, ders aldı akıllandı.
0: Aynen öyle Elif.
3: Masallar neden hep mutlu sonla biter Agah dede?
0: Bizim masallarımızda, yani Anadolu masallarında yer alan öğütler, iyiyi, doğruyu, güzeli anlatır. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı.
3: Evet.
0: Aslında masalların mutlu sonla bitmesi, hikayenin iyi bitmesiyle olmaz biliyor musunuz?
3: Nasıl olur?
0: Masalı dinleyenlerin bu öğütleri anlaması ve bu öğütlerden bir ders çıkartmasıyla olur.
3: Anladım.
0: Peki öyleyse. Sıra neye geldi?
2: Dikkat yarışına.
0: Evet, doğru Elifciğim. Sıra dikkat yarışına geldi. Evet arkadaşlar. İlk sorunuz geliyor. Çetin'in uslu olup Cancan Çetin namını almadan önceki lakabı neydi?
3: Afacan Çetin'di Agah dede.
0: Doğru. Peki, oyuncakçı Çetin'e bir oyuncağı satmak istememişti. O oyuncak neydi?
1: Oyuncak köpek. Tıpkı gerçek gibiydi.
0: Tebrikler Alper. Son sorunuz geliyor. Çetin oyuncaklarını tamir ettirdikten sonra ne yapmıştı?
2: Hiç oyuncağı olmayan çocuklara dağıtmıştı.
0: Evet, doğru. Böylece üçünüz de birer puan aldınız.
2: Kaybeden olmayan yarışmamızın bugün kazananı da herkes.
1: Evet, dostluk kazandı.
2: O halde balon maketini arkadaşımıza armağan edelim. O ilk kez geldi sonuçta.
0: İyi düşündün.
4: Bu balon maketin, bu da rozetin.
3: Teşekkürler Sema abla.
1: Böylece o da dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu.
2: Hey hey hey dikkat balonu.
1: Çok çok güzel bir konu.
2: Macera ve eğlence dolu.
1: Herkes huzurlu ve de mutlu.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.

0: baş geçeyim. Ha? Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
1: Aa, ne oldu ki şimdi?
2: Ay ay.

0: Nasılsın Asya? İyiyim, iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür. Nasıl yani? Sen daha iyi bilirsin Eymen. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Tabii tabii. Ne oluyor Temel amca?
1: Bakacağız Eymen.
0: Balık. O kadar uğraştım. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
1: Belki de bilmiyordur Asya.
0: Nasıl yani?
1: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
0: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
1: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
0: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
1: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
0: Özür dilesen mi?
1: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
0: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
2: Yok, fark etsem kesin özür dilerdim.
0: Seni suçladığım için özür dilerim.
2: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
0: Aslında çok da önemli değil.
2: Neden?
0: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı.

0: Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togu.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Aa, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim.

rakıyım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: dikkat.
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
3: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
4: Ha? Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
4: Sen de attın dikkatimi ama.
0: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
0: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
0: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
0: Aa, yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
3: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavulcuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
0: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
3: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
4: Oho! Hikaye bitti bile.
1: Ayakta uyuyorsun.
6: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
7: Çok dikkatsizsiniz bugün.
3: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
4: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
0: Ben de öyleyim.
1: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
4: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın Gümbele'ye sor.
1: O sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii.
6: Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
7: Evet, kesinlikle öyle.
0: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
7: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
4: Ne gibi?
7: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
6: Uykusuzluk.
5: Stres.
2: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
4: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
3: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
6: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
3: Ama nasıl?
7: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
1: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni ben zeki, yutmam bu numaraları. Tabii.
3: Hayır dayıcığım. Bence gayet mantıklı.

0: Bitti.
1: Ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: görev tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
4: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
0: Yaşasın!
4: Harika!
0: İşte benim annem.
2: Ha, yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım tabii.
1: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
2: Ha, ben olmam.
4: Ben de olmam.
0: Bence sayışalım, adil olsun.
4: Kabul.
2: Kabul.
0: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
2: Ha, of ya, biliyordum. Ha.
5: Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
2: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
2: Sebep?
1: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
2: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
6: İyi. Sen bilirsin.
1: Aç bakalım.

0: Bakalım gözlerini.
1: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam Kuçu Kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum. Kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
2: Maşallah, hafızan çok güçlü.
1: Değil mi baba?
2: Değil.
1: Ha, niye?
2: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
1: Eyvah! Motosikletimi çalmışlar. Yetişin!
3: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
1: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
4: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
0: Tamam, önce tüm dikkatini etrafına bak.
4: Hazırım.
0: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
4: Sakladım anneciğim.
0: Açabilirsin gözlerini.
4: Bulabildin mi?
5: Evet abla, masanın üzerinden kitabı almışsın.
2: Aslan torunum benim.
6: Maşallah torunuma.
7: Ben de oynamak istiyorum.
0: Seninle de başka bir oyun oynayalım. Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
7: Hazırım.
0: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
7: Yeşil.
4: Bravo.
0: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
7: Yoktu.
4: Hayır, kahvanın üstünde sincap var.
7: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
0: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
7: Evet, karabanın altında duruyordu.
4: Bravo.
2: Aferin Yusuf.
6: Benim aslan torunum.
1: Peki ben... Ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
6: Ben de öylesin, sen de.
1: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın, dikkatinizi toplayın. Tabii.
4: Ben de oynamak istiyorum anne.
0: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. (Gülüyor)

Allah! Bismillah! Ne oluyorsun Düttün? Niye kendi kendine sahneye dönüştün? Allah Allah! Tövbe tövbe! Ne oluyorsun Düttün? Ama ne oluyor canım? Bozuldun mu yoksa? Allah'ım Düttün bozulmasın. Akşam gösteri var. Bozulursa ben ne yaparım?

şaşkın gibi telaş yapıyorum bir de. İlahi ben şaşkın mıyım neyim? Ay yükseldi semaya, halk toplaştı meydana. Yaz kağıdı at eybeye, hemen başlıyor temaşa.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Can gözle cin göz. Hem bugün biri adil, diğeri uyanık olan iki karakterin hikayesini izleyeceğiz. Haydi kurulsun temaşa, bizi izleyenler şeref yâb ola.
1: Anne, simit alalım mı?
2: Olur, alalım.
1: Anne, bu insanlar neden böyle kuyruk olmuş?
2: Simit almak için sıra bekliyorlar oğlum.
1: Biz de mi sıraya geçeceğiz?
2: Evet.
1: Aa, anne bak, burada fırının kapısı var. Kapıdan girip içeriden alsak olmaz mı?
2: Bu doğru olmaz oğlum. Sırada bekleyen diğer insanların hakkına girmiş oluruz.
1: Nasıl yani?
2: Sana bu durumu bir masalla anlatmamı ister misin?
1: Masal mı? İsterim. Hem sırada beklerken vakit geçmiş olur.
2: Peki gel öyleyse. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde Can Gözle Cin Göz adında iki çoban yaşarmış. Can Göz dürüst, Cin Göz ise kendince uyanık geçinen biriymiş.
0: Me.
2: Bu ikisi koyunlarını otlatmak

0: için sabah erkenden kalkıp dağlara gidermiş.
1: Cangöz koyunlarını dağa otlatmaya götürüyor. Koşup gidip ağırın kapısını açayım. Benim koyunlar da onun peşine takılsın gitsin. Böylece ben güzel...

0: otları yese çok güzel beslenir. Ama burası çalılık. Koyunların bu otları yerken yünleri çalılara takılır, yolunur gider. En iyisi Can Göz'e durumu anlatayım. Onun koyunları gelsin, onlar yemek için dalları eğer, benimkiler de kolayca uzanır yer. Can Göz! Can Göz!
1: İşte böyle oğlum. Can Göz çoban her zaman işin bir kolayını bulur, önünü sonunu düşünmeden kolaya kaçarmış.
2: Aman ne kötü.
1: Evet, her zaman uyanıklık peşindeymiş. Yaptığı hareketlerin önünü sonunu düşünmezmiş.
2: Peki sonra ne olmuş?
1: Günlerden bir gün...
3: Şimdi ben kapı kapı gezip tüm çobanları nereden bulacağım yahu? Etrafta hiç çoban yok mu?
0: Selamun aleyküm yabancı. Çoban mı arıyorsun?
3: Aleyküm selam. Evet, ben elçiyim efendim.
0: Elçi mi?
3: Hanım Sultan yolladı beni. Köylere git, ne kadar çoban varsa hepsiyle bir bir konuş dedi.
0: Ne konuşacakmışsın?
3: Tüm çobanların 5 koyunundan birini Hanım Sultanımız alacak.
0: Aman diyeyim, neden?
3: Sultanın buyruğu bu yönde. 5 koyundan biri, 10 koyundan ikisini o alacak.
0: Amanın, Hanım Sultan koyunlarımı alırsa ben zarar ederim. Bir şey düşünmedi.
2: Sonra ne olmuş anne?
1: Can Göz yine bir can gözlük düşünmüş. Aklına hemen bir fikir gelmiş.
0: Can Göz! Can Göz!
4: Efendim Can Göz?
0: Ben koyunlarımı satıyorum.
4: Aa, neden?
0: Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacakmış. O yüzden bana 4 tane yeter. Benim 14 koyunum var, onunu satacağım.
4: Peki, madem satıyorsun, ver ben alayım.
0: Aa, sahi alır mısın?
4: Alırım tabii ya.
0: Ama Hanım Sultan 5 koyundan birini alacakmış dedim.
4: Kısmet, sen satıyorsan ben alırım.
0: O halde sattım gitti. Ama koyun başı 1 altın isterim.
4: İyi de benim o kadar altınım yok ki.
0: 10 koyun için kaç altınım var?
4: 8 altınım var.
0: Peki al. Sıkı pazarlık ediyorsun. Canın sağ olsun. Helali hoş olsun.
1: İşte böyle. Benim 14 koyunum var. Hanım Sultan 5 koyundan birini, 10 koyundan ikisini alacağına göre ben 10 koyunumu satarım, 4 koyunum kalır. Hanım Sultan onlara dokunmaz diye düşünerek 4 koyun haricindeki tüm koyunlarını Can Göz'e satmış. Can Göz'ün zaten 20 koyunu varmış. 10 tane de Can Göz'den almış, etti mi sana 30 koyun.
2: 10 ile 20'yi toplarsak 30 koyun eder. Evet.
1: 35'e böldüğümüzde 6 eder değil mi?
2: Evet. Sultan Can Göz'ün 6 tane koyununu mu alacak şimdi?
1: Dur anlatayım bakalım nasıl olacak sonu.
3: Selamun aleyküm çoban efendi.
4: Aleyküm selam hanımefendi.
0: Aha işte Hanım Sultan'ın elçisi geldi. Tam zamanında sattım koyunları. Şimdi Can Göz'ün 6 koyunu gidecek. Zavallı Can Göz.
3: Bu koyunlar senin mi?
4: Mal da Mevla'nın, mülk de. Ben sadece emanetçiyim efendim.
3: Allah razı olsun senden. Hanım Sultanımızın bir buyruğu var.
4: Başım üstüne.
3: Sarayın ağalına bir hastalık geldi. Tüm koyunlar telef oldu. Biliyorsun sarayın koyunları kırkılır, yünü halka dağıtılır.
4: Bilirim, bilmem mi?
3: Sütü sağılır, eti pişirilir, hepsi halka dağıtılır. Ama bu hastalıktan sonra ağalda hiç koyun kalmadı. O yüzden her çobanın 5 koyunundan birini sultan alacak.
4: Hala?
3: Senin kaç koyunun var?
4: 30.
3: O halde 6 koyun eder. Doğru mu?
4: Doğru hanımefendi.
0: Vah Can Göz, vah. Tam 8 altın verdin, 10 koyun aldın. Şimdi 6'sı gidiyor.
3: Burada tam 30 altın var. Koyun başı 5 altın.
0: Ne?
3: Razı mısın?
4: Razıyım. Sultanımız nasıl uygun gördüyse.
3: O halde hakkını helal.

0: Helal olsun.
1: Koyun başı 5 altın mı? Ama bu nasıl olur?
2: Neden olmasın?
1: Hanımefendi, benim koyunlarımı da al.
2: Senin de koyunun varsa alırım tabii.
1: Var, al. 4 koyunum var, 4'ünü de al.
2: Aa, olmaz. Hanım Sultan 5 koyundan birini al dedi.
1: Yahu ben veriyorum işte, al 4'ünü de.
2: Olmaz. Sultanımız çobanların kendi işini görecek, kendine yetecek kadar koyunu olsun istiyor. Senden 4 koyunu alırsam sen işini yürütemezsin. Hadi bana eyvallah.
3: İşte böyle oğlum. Cingöz koyunlarını Cangöz'e satmış. Cangöz de sultana satmış. Masal bu ya. Cingöz kâr edeceğimi sanarken zarar etti.
4: Cangöz de kâr etti.
3: Evet. Uyanıklık eden fayda sağladım sanabilir. Ama gör bak, Mevla neyler. Neylerse güzel eyler.
4: Bu masalı dinleyince herkes neden sırada bekliyor anladım anne.
3: Aferin oğluma. Uyanıklık fırsatçılık yok. Sırada beklerken bile kul hakkını gözetmemiz gerek. 5 dakika geç olsun ama adil olsun.
4: Tabii canım. Hem fena mı? Beklerken mis gibi masal dinledim.
1: Evet dostlar. Biz söyledik kıssayı.
5: Sizler alın hisseyi.
2: Cingöz'ü de gördünüz, Cangöz'ü de gördünüz.
1: Hak olan, hakkın olan...
5: Neye gerek yalan dolan?
2: Teldeki 10 kuştan faydalıdır.
3: Bir tanecik elinde olan...
4: Sürçülisan ettiysek affola.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Düş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Aa,

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabii.
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük hanım, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
4: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi. Artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
4: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
4: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
4: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabii! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil. Denek.
0: Ben.

0: Gel bakalım akıllı. Dene kerendi.
1: Of ya, niye dayı?
0: Bacak yetmezdi. Tabii, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
0: Zeynep'ciğim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?
0: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
3: Size de bir uğultu geliyor mu?
0: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
2: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
5: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.
5: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
4: Ay. Ay, ay.
0: En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
3: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
3: Mahalle yetmedi, bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii, gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
1: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
1: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
1: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Düşünürüz bir şeyler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 76, 77, 78, 79, 30.
1: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
1: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
0: 30'da kalmıştık. 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
1: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
1: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: Pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe zıplayamıyorsun? Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Hmm. Seni nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bekle beni.
0: Duman'ı nasıl eğitecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum. Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
1: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak. Aferin Duman, aferin. Başaracaksın dostum. Anladım. Ödül maması istiyorsun. Al bakalım, bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
0: Hı? O getirdiklerin Duman'ın ödül mamaları değil Cemre.
1: Aa, evet abi, bunlar benim ödül mamalarım.
0: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
1: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
0: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
1: Aa, yazık onlara.
0: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
1: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?
0: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
1: Başaracaksın Duman. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Ve aleyküm selam dede.
2: Evlat, ha? Şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Oh. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
0: Ya, çok üzüldüm. Emre ne haldedir kim bilir?
2: Hele de ufaklık Esra. Yemeden içmeden kesilmiş.
0: Ne?
2: Tarçın yemezse ben de yemek

0: Yemem diyormuş.
1: Hay Allah, ne yapacağız peki dede?
0: Camiye, meydana, çeşmeye, her yere ilan asmışlar, arıyorlar. Biz de bahçeye bakalım dedim. Bir ormana da baksak diyorum.
1: Aa, evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
0: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
1: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
0: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
2: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.
1: Burada yok dede.
0: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
1: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
0: Burada da hayat belirtisi yok evlat.
1: Çemberi genişletsek de belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
0: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için. İnsanlara yakın olmak zorunda.
1: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
0: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
1: Ne gibi haklar mesela?
0: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
1: Sen söylemiştin dede. Bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
0: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde.
1: Oha.
0: Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
1: Aa, bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya. Belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
0: Hakkın var evlat. Hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.
1: Belki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
0: İnşallah.
2: Tarçın'ın yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah duman, ah.
0: Tarçın mı dedi?
1: Tarçın'ın yavrucukları dedi dede. Cemre, ne dedin sen?
0: Sen tarçın mı dedin cimcime?
2: Tarçın'ın yavrucukları dedim dede. Duman onlar kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
0: Sen Tarçın'ın yavrularını nereden gördün?
2: Odamın penceresinden.
1: Nerede peki Tarçın'ın yavruları?
2: Hasanların evinin bahçesinde.
1: Aa, Hasan kim?
0: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın.
2: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
1: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
2: Evet.
1: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
2: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
1: Aa, evet.
0: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
1: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
2: Pencereden kabus görülür mü dede?
1: Kabus mu?
2: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
1: Başka neler görüyorsun peki?
2: Annemin terastaki sofra örtüsünde Begümlerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum. Anne! Can'ın sofra örtüsü Begümler'demiş. Anne! Can'ın sofra örtüsünü buldum anne!
0: İlahi cimcime. Bakizem günlerdir yakınıyor ya. Can'ım sofra örtüsü gitti diye.
1: Vay be dede, Cemre odasının penceresini gözetleme kulesi olarak kullanıyormuş, baksana.
0: Sorma, sorma. Çocuktan al haberi.
1: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
0: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden birine çıkartacağım.
1: Yaşasın.

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: Öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.
0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet. Kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerden yuvarlanacağız sen.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bugün güneş bizi takip ediyor baba.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Nereye gitsek peşimizde. Oturduğum yerde sucuk gibi kızardım.
1: Doğu Akdeniz'e doğru gidiyoruz. Burada güneş kendini daha fazla hissettirir. Ama sana bir güzellik yapabilirim.
0: Nasıl bir güzellik?
1: İşte böyle.
0: Aa! Ben neden akıl edemedim? Yaşa baba. Oo, mis gibi gölge oldu. Artık ihram kurallarını serin serin çalışabilirim.
1: Sahi nasıl gidiyor? Öğrenebildin mi?
0: Bazılarını öğrendim ama çoğu aklımdan uçup gidiyor.
1: Ne yapsak acaba? Tamam, buldum. Prova yapmaya ne dersin?
0: İhramlı gibi mi davranayım yani?
1: Evet, pratik yapmanın zihnine yardımı dokunabilir.
0: Tamam, duydun mu Zemzem? İhram provası yapacağım.
1: İleride bir satıcı var. Şalgam satıyor galiba.
0: Alalım mı baba? Ne olur alalım, çok susadım.
1: Alalım tabii. Kolay gelsin hemşerim. Soğuk şalgamın var mı?
2: Olmaz mı efendim? Hem de buz gibi.
0: Ay, hemen içerim.
2: Al bakalım delikanlı. Sen susamışsın belli.
0: Sıcaktan kavruldum amca.
1: Elhamdülillah. Çok iyi geldi.
2: Afiyet olsun. İsterseniz yanınıza da alın. Böylesini her yerde bulamazsınız.
1: Haklısın. Ver bir tane bakalım.
0: Biz Filfil'e bindik baba.
1: Geliyorum oğlum. Hay Allah. Yol amma bozukmuş.
0: Biz halimizden memnunuz baba. Trambolinde gibiyiz değil mi Zemzem?
1: İlahi oğlum, nereden aklına geliyor? Trambolinmiş. Ne yapıyorsun Murat?
0: Bir yudum daha şalgam içeceğim baba. Yine susadım.
1: Düz yola çıkalım da öyle iç. Şimdi üzerine dökülebilir.
0: Dökmeden içebilirim. Aa, olamaz. Üstüm battı.
1: Ah be Murat, dedim sana.
0: Çok özür dilerim baba.
1: Tamam, dert etme. Olur öyle şeyler. Diyeceğim ama bir sorunumuz var.
0: Ne oldu baba? Yoksa Filfil mi bozuldu?
1: Hayır oğlum. Temiz kıyafetimiz kalmamış.
0: Biz de ihram giyelim. Zaten prova yapmıyor muyduk?
1: İyi fikir, fakat buna şimdilik gerek yok. Annen sırt çantana yedek kıyafet koymuştur.
0: Aa, varmış. Düşünceli annem benim.
1: Oğlunu tanıyor.
0: Ama baba.
1: Hadi hadi, çabucak üzerini değiştir de kirli kıyafetleri yıkayacak bir yer bulalım.
0: Maalesef burası da kapalı.
1: Hay Allah. Sonbahar mevsimi gelince yaylacılar evlerine gitmiş anlaşılan.
0: Deterjan bulamazsak kıyafetleri nasıl yıkayacağız?
1: O halde eski yöntemlere başvuracağız.
0: Eski yöntemler mi? Ne ki onlar?
1: İzle ve gör. Abdullah Usta tamir işlerinde olduğu gibi çamaşır yıkamada da bir numaradır.
0: Yaşa baba. O da ne?
1: Abdullah Usta tüm kirlere meydan okumaya geldi.
0: Kirlerin sopadan korktuklarını bilmiyordum babacığım.
1: Gül bakalım gül. Getir bagajdan kirlileri de nasıl kaçırıyorum izle.
0: Zemzem, bu çamaşır işi çok maceralı olacak gibi. İşte getirdim babacığım.
1: Harika.

0: Aa, çok acayip. Hiç böyle çamaşır yıkandığını görmemiştim.
1: Biz çocukken anneannemler dere kenarında çamaşırları böyle yıkardı evlat.
0: Ben de yapayım mı baba? Ne olur.
1: Dur şunu bitireyim de.
0: Hay Allah, kırıldı.
1: Tüh, gitti güzelim sopa.
0: Biz zemzemle yenisini buluruz.
1: Gerek yok oğlum. Sopa çok uzundu zaten. Yarısı bile işimizi görür. Gel biraz da sen korkut kirleri.
0: Geldim. Gidin bakalım lekeler. Kaybolun.
1: Çok korktular, çok.
0: Tertemiz yapacağım. Eyvah! Ne yapacağız baba?
1: Onu sonra tamir ederiz. Hemen diğerine geç.
0: Olamaz! Bütün kıyafetlerimiz gitti baba.
1: İhramlarımız da.
0: Siz de çok oldunuz ama kirliler. Ben sizi yakalamayı bilirim.
1: Dur oğlum, nereye?
0: Yakalayacağım onları baba.
2: Kaç saat oldu? Gelen giden yok. He? Bu da ne? Allah Allah. İşte nihayet. Nereden geliyor bu kıyafetler yahu?

0: İhram bu. Anlaşılan acemi hacılar çamaşır yıkıyor. Aman evlat yavaş.
1: Yavaşlayamam amca. Kaçıyorlar.
0: Sakin ol evlat. Kim kaçıyor?
2: Kusura bakmayın. Bizim çamaşırlar dereye kaçtı da onları yakalamaya çalışıyoruz.
0: Benim bugünkü nasibim de onlar. Balık yerine bir kova dolusu hacı yolcusu kıyafetleri tuttum bugün.
1: İhramlardan mı tahmin ettin hacı yolcusu olduğumuzu?
0: Evet. Hatta bir tahminde daha bulunayım. Yoruldunuz ve karnınız da acıktı. Öyle değil mi?
1: Evet, bu da doğru.
0: O hadi buyurun, bize gidelim. Allah ne verdiyse birlikte yeriz.
2: Eline sağlık Tahsin amca. Hem ısındık hem doyduk. Hem de çamaşırlarımız yıkandı.
0: Afiyet şifa olsun Abdullah. Makine yıkadı, siz de astınız. Murat, zemzem gagasına göre bir şeyler buldu mu?
1: Zemzem aç kalmaz Tahsin amca. Yediği kuş kadar bir şey zaten.
0: Doğru.

0: Oh, çok yemişim. Elhamdülillah. Elimi nerede yıkayabilirim Tahsin amca?
1: Lavabo kapının arkasında.
0: Baba, bir anda hatırladım provada olduğumu. İhramlıyken kokulu sabun kullanabilir miyim?
1: İhramlı mı?
2: Murat, ihram kurallarını öğrenmek için prova yapıyor Tahsin amca.
1: Öyle desene, kokulu sabun olmaz. Bende kokusuz sabun var. Onunla yıkarsın elini.
0: Hey Zemzem, ne gördün yine? Korktun mu sen? Gel bana. Zemzem dur, çekme saçımı, canım acıdı.
1: Yalnız ihramlıyken öfkemize hakim olmalıyız Muratçım.
0: Aa, evet, bu da bir kuraldı, unutmuşum. Zemzem, canım kuşum benim.
2: Neyse ki Zemzem ihramlı değil. Aksi halde ihramlıyken hiçbir canlıya zarar verilmez.
0: Hiçbir canlıya zarar verme. Öfkene hakim ol. Kötü söz söyleme. Peki ihramlıyken neden bu kurallara uymalıyız?
1: Çünkü evlat, ihram kuralları hayat boyu hiçbir canlıya zarar vermemenin, iyi davranışlar sergilemenin provasıdır.
2: Bu eğitimden geçen Müslümanlar normal hayatlarında da faydalı insan olmayı öğrenirler.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Tahsin amca, sen hiç hacca gittin mi?
1: Hem de defalarca gittim çok şükür. Yıllar önce otobüslerle hacca gidiliyordu. Ben de otobüslerden birinin şoförüydüm.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçek tabii. Hatta gelin size otobüsümü göstereyim. İşte benim can yoldaşım. Ne zorlu yıllar atlattık birlikte.
2: Siz gideli bayağı zaman olmuştur Tahsin amca. Ona rağmen çok iyi görünüyor.
0: Belki tekrar gidersiniz Tahsin amca.
1: İnşallah evlat. Can yoldaşımı karavana çevirip çoluk çocuk doluşup gitmeyi istiyorum. Camiye ulaştığınızda bana da dua edin, tekrar nasip olsun.
2: İnşallah Tahsin amca, inşallah.
0: Canım Kâbem, bizim sana ulaşmak için önümüzde upuzun bir yol var.
2: Evet, uzun ve maceralı bir yol.
0: Birlikte yeni maceralar yaşamaya hazır mısın Zemzem?

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş.

0: Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş, neresi güzel? Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara, niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi

0: bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Hay Hak.
1: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, önünde ağaç var.
1: Ne yapayım?
0: Sesime doğru gel. Trene dikkat et.
1: Ne? Tren mi?
0: Evet. Karınca treni bunlar.
1: Çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf, çuf çuf.
0: Önünde taş var. Şimdi de önünde bir çiçek var.
1: Daha ne kadar bu şekilde yürüyeceğim?
2: Az kaldı kızım. Birkaç adım daha.
0: Şimdi gözlerini açabilirsin.
1: Aa, kardan adam.
2: Sen çok istiyorsun diye yaptık Rıfkı'yla.
1: Çok teşekkür ederim. Yumuşacık, pamuk gibi. Ben kar topu oynamayı da çok istiyordum ama.
0: Belki kardan adamın yanında kar topu da vardır.
1: Öyle mi? Bunlar da pamuk gibi. Yumuşacık.
0: Vuramadı ki. Vuramadı ki. Vuramadı ki.
1: Çok acımadı değil mi?
0: Hayır, acımadı da. Ama boyun yumağı, affedersin, kartopu beni biraz hapşırttı.
1: Boyun yumakları da beni çok eğlendirdi.
0: Aynı zamanda seni biraz yordu galiba.
1: Evet. Ben dinlenirken sen de bana bir hikaye anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Ayşe, lapa lapa yağan karın altında kartopu oynarız. Ya da sevimli bir kardan adam yapıp eğlenceli vakit geçiririz, değil mi?
1: Evet, ben kardan adam yapmayı da kar topu oynamayı da çok severim.
0: Peki, yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydın ne yapardın?
1: Yeryüzüne inen bir kar tanesi mi? Düşünüyorum ama aklıma hiçbir şey gelmiyor ki.
0: İstersen bu sorunun cevabını hikayenin içinde arayalım.
1: Tabii ki isterim.
0: Her kış mevsiminde kar taneleri yeryüzüne iner. Bunların kimi dağlara, kimi bahçelere, kimi de ev ve sokakların üstüne düşer. İşte böyle bir kış mevsiminde gökyüzünden inen kar taneleri kendi aralarında konuşuyorlarmış. İçlerinden biri, bir çiçeğin yapraklarına kelebek gibi konmak istiyorum demiş.
1: Demek ki bu kar tanesi çiçekleri çok seviyormuş.
0: Bir başkası,
3: kar topunun içinde yuvarlanmak istiyorum diye bağırmış.
1: Ay, bu kar tanesi de benim gibi oyun oynamayı çok seviyormuş.
0: Bir kar tanesi de,
3: ben bir okulun penceresine yavaşça inip çocukların dersini dinlemek istiyorum demiş.
1: Ben de ders dinlemeyi çok seviyorum.
0: İşte kar tanelerinin her biri düşüncelerini böyle dile getirirken tombul bir kar tanesi de heyecanla söze girmiş ve
3: ben de bir çocuğun ellerine düşüp kaymak istiyorum demiş.
1: Hani sen bana bir soru sormuştun ya.
0: Evet.
1: Şimdi o sorunun cevabını vermek istiyorum. Eğer ben de yeryüzüne inen bir kar tanesi olsaydım, tıpkı o tombul kar tanesi gibi bir çocuğun eline düşüp kaymak isterdim.
0: Tombul kar tanesinin bu fikrini çok beğendin galiba.
1: Evet.
0: Bu fikir diğer kar tanelerinin de hoşuna gitmiş. Kar taneleri yavaşça yeryüzüne inerken bir çocuğun açık pencereden ellerini gökyüzüne doğru uzatıp gülümsediğini fark etmişler.
1: İşte böyle mi?
0: Evet. Bu çocuk kar yağdırdığı için Allah'a teşekkür ediyormuş.
1: Tamam, anladım. Dua ediyormuş. Ben de sofradayken hep şöyle dua ederim. Allah'ım sağlık, doğruluk ve iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem, büyüyemezsem okuluma gidemem.
0: Çok güzel bir duaydı.
1: Anlattığın hikaye de çok güzeldi.
0: Henüz bitmedi ki. Tombul kar tanesi ve arkadaşları önce açık pencereden ellerini uzatıp gülümseyen o çocuğun eline teker teker düşmüşler. Sonra da peş peşe kaymaya başlamışlar. Tıpkı oyun parkındaki kaydırakta oynayan neşeli çocuklar gibi eğleniyorlarmış. Kar taneleri üst üste yığılmış. O sevimli çocuk da onları minik toplar haline getirip pencerenin kenarında çok güzel bir kardan adam yapmış.
1: Ay çok güzel. Sonra ne olmuş?
0: Çocuk içeriden bir avuç buğday getirip bunları kardan adamın etrafına dökmüş. Sonra da yatağına uzanıvermiş. Tombul kart tanesi,
3: ne güzel hepimiz buğday gibi kokmaya başladık diye sevinmiş.
0: Diğer kart taneleri de bir avuç buğday ne işine yarar ki demişler.
1: Bence bir avuç buğday kışın yiyecek bulmakta zorlanan kuşların çok işine yarar.
0: Aferin sana Ayşe. İşte o kuşlar da birer ikişer pencerenin kenarına gelmişler. Kimi de kardan adamın üstüne konmuşlar. Kuşlar buğdayları yiyerek karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra sevinçle öterek çocuğa teşekkür etmişler. Sevimli çocuk kuşların cıvıltısını dinleyerek uykuya dalmış. Kar taneleri ise üzerlerine düşen diğer kar taneleriyle daha da çoğalmış, çoğalmış, çoğalmış. Öyle ki yeryüzünü beyazdan bir örtü kaplamış. Bu örtünün üstünde yiyecek arayan kuşlar hep kar tanesi kokulu buğdaylarla karşılaşmışlar. Kuşlar kış boyunca neşeyle ötmeye devam etmişler.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum?

0: Allah'ım, ne sıkıcı bir gün. Olağanüstü hafiyelik yeteneklerimi kullanabileceğim bir vaka yok mu acaba? Hayırdır inşallah. Her şey nasıl da birden küçülüverdi böyle? Bu gizemli olayı... Oh. Sadece dürbünü ters tutuyormuşum. Bu da ne böyle? Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yardım lazım mı?
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Oho, bu ne ki canım? Benim için bebek işi. Bakın şimdi. İşte, zor değil mi? Bunu nereye atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bu kadar. Benim gibi bir hafiye için çocuk oyuncağı bunlar.
2: Ali.
0: Şimdi gitmem lazım. Ama üstün yeteneklerime ihtiyaç duyarsanız yine buralarda olacağım. Hadi, sağlıcakla kalın. Sonunda seni gördüm Arif Baba. Var mı beni zorlayabilecek yeni bir bulmacan?
3: Yalnız başına mı çözmek istiyorsun? Hiç yardım almayacak mısın?
1: Biz de gelelim. Yardım edeyiz.
0: Tabii ki yalnız başıma çalışacağım. Ben zaten hafiyelerin en iyisiyim.
3: Pekala Ali'ciğim. Aç kulağını dinle o zaman. Bu parkın kalbini bulursan bugünkü kelimene giden ipucunu da bulabilirsin. Zamanı geldiğinde bunu kullanırsın.
0: Parkın kalbi mi olur Allah aşkına? Bu işin içinden çıkamayacağım galiba. Aksi gibi bana yardım edecek kimse de yok. En azından Caner olsaydı. Sahi, o nerede ki?
1: Ali!
0: Allah Allah, sesini duyar gibiyim.
1: Ali!
0: Sanki benden yardım istemek için bağırır gibi. Nasıl özlediysem arkadaşımı.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da Caner. Ne yapıyorsun böyle? Allah korusun, daha fena bir kaza çıkabilirdi.
0: Güneşi görünce kendime şöyle kaliteli iki paten yapayım dedim ama fren olayını biraz daha araştırmam gerekiyor sanırım.
1: Her şeyini biraz daha araştırmak gerekiyor bence.
0: Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Sallanmıyordun da.
1: Sorma Caner. Arif baba bir bulmaca verdi. Ama işin içinden çıkamıyorum. Bir de böbürlenip durdum ben tek başıma hallederim diye.
0: Nedir? Belki bir yardımım dokunur.
1: Parkın kalbini bulmamız lazım. Yeni ipucu orada olacakmış.
0: Parkın kalbi nedir bilmiyorum ama...

0: buraya gelirken parkın girişinde eski fotoğraflar gördüm. Park ilk açıldığı zaman çekilmişler.
1: Ha? Bir kalbi varsa ta o zamandan beri olmalı değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Hadi acele edelim.
0: Dikkatli olsana Ali'cim. Allah korusun daha fena bir ka...
1: Tamam tamam anladım.
0: Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Çok buğulu çıkmış bu fotoğraflar.
1: Dur bak biraz geri çekilelim. Arif baba şunu vermişti.
0: Hı?

0: Yani burası ilk açıldığında düz tarlaymış zaten. Her şey sonradan eklenmiş.
1: Sadece şu tarihi hayrat var. Tahminim doğruysa şu tarafta olmalı. O zamandan bu zamana ağaçların boyu uzamış.
0: Burada hiç ipucu yok ki.
1: Acaba yanlış bir iz üstünden mi ilerledik?
0: Fotoğrafa geri mi dönük? Bismillah. Ne oluyor böyle? Etrafımız kuşatıldı Ali. Süper ol.
1: Ben bunu bir kez daha yaşamıştım. Hayrola çocuklar? Kum havuzundan epey bir uzaklaşmışsınız.
2: Evet, bilerek geldik.
0: Bilerek mi?
1: Bilerek.
0: Yani bilerek daha aşağıdan buraya geldiniz. Çünkü beni bu geometrik şekillerle vurmak mı istediniz?
2: Sadece dikkatinizi çekmek istedik. Bakın.
1: Allah razı olsun çocuklar. Siz benden de büyük hafiyelermişsiniz anlaşılan. Sizi küçümsemekle hata ettim.

0: burası da olamaz.
1: T8 ya da 8T diye bir sokak da yok buralarda.
0: Bakmadığımız yer kalmadı. Bu sıra ve numara neyi temsil ediyor olabilir anlamıyorum.
1: Galiba bu sefer yenilgiyi kabul etmeliyiz. Başta ukalalık ettiğim için bana müstahak bu.
0: Müstahak ne ya?
2: Evet teyzeciğim. Hı? Sizin istediğiniz kitap H sırası 4 numarada Hı? Bulunuyor. Gelip bakmak isterseniz başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii ya.

0: Hayrola çocuklar? Bir selam da mı yok?
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz böyle?
2: T sırası numara 9 yok mu?
1: 8.
2: Aman işte heyecandan kafama kaldı.
0: T sırası numara 8'de, 9'da alt katta çocuklar. Burası H'ye kadar. Ha?

0: İşte kitaplık burada.
1: Tuhaf. Daha önce buraya hiç inmemişiz.
0: Buna sonra şaşırırız. Ha? Gel şimdi. Ha? Bak, T sırası ve numara 8. Ha? İşte buldum. Tevazu üzerine.
1: Tevazu mu?
0: Bir alıp inceleyelim bakalım. Sanırım Arif Baba'nın niye bu kelimeyi seçtiğini anladım. Vay maşallah. Gizli bir oda. Allah!
1: Yine mi o küçük çocuklar?
2: Tebrikler çocuklar. Bu bilmeceyi de çözdünüz. Muhteşem Hafiye olarak tek başına mı çalıştın Ali'ciğim?
0: Tam tersine Arif Baba. Epey bir yardım aldım. Hem Caner'den hem de parktaki küçük çocuklardan. Onlar olmasa başaramazdım.
2: Kendine güvenmek önemli bir özelliktir Ali. Ama kişi tevazu göstermeyi de bilmeli. Bu sayede yolunu daha kolay bulabildiği zamanlar olacaktır.
0: Allah razı olsun Arif Baba. Sayende sabahki hatamı anladım.
2: Estağfurullah Ali'ciğim. Aferin. Şimdi sıra hediyende.

0: Yani şimdi burası benim mi?
1: Yeni ofisin hayırlı olsun meraklı Hafiye.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Sadakallahul azim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam. Muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
1: Kitap düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah. Hayret. Tövbe estağfurullah ya.
0: Aman Harun sen de...

0: Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekletiyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımda. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman aman yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
0: Benim parmağım.
1: Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
3: Hiç üşenmedik.

0: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
2: İşte, biraz.
3: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
3: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
0: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
3: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
2: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
3: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
3: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
3: Helal olsun.
4: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
3: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
3: Sana da helal olsun.
6: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
0: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
3: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
0: Doğru diyorsun Fatma.
4: Hadi gidelim o zaman.
0: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı Baba?
0: Önce çay.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle, sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Zombie Show.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Çok sıkıştım. Şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
6: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
8: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Mis.
5: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
6: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
8: Neler oluyor? Köftelerim!
5: Bu ses de ne?
3: Komşu!
5: Ses Kıpır'ın evinden geliyor. Kim o?
8: Dostum, köfteler zıplıyor.
6: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
5: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
3: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
6: Ama neden? Burası benim evim.
4: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
5: Mesela ben uyumak istiyordum.
6: Çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
8: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Mis gibi açık havada.
6: Hoy, bu ne kokusu böyle?

0: Biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
1: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
2: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
3: O kadar güzel kokuyor ki.
4: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
2: Oo, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
5: Hey!
0: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
4: İncim dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
0: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
6: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
0: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
7: Komşum, tuzu uzatır mısın?
8: Tabii ki komşum.
0: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
2: Afiyet olsun Kıpır.
1: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncelerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün Güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Ooo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
1: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya. Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
6: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
0: Aferin incilerim.
7: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
7: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: İkisi aynı.

0: olmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
1: Öğretmenimiz ne demişti?
2: Önce bak, sonra gör.
3: Aa, çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
4: Hey!
3: Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
1: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
2: Bakıyorum, bakıyorum. Hah, gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
5: Aa, bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
0: Aa, ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım, baktım, gördüm. Pidi şemsiyesi burada var.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Terice Diyanet Çocuk'ta.
3: Mesut! İşte geldim.
4: Burası bildiğin hazine.

0: Alabera.
1: Sabır çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 亲亲亲亲亲
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği... Of! Dikkat etsene Azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.

0: Buyur tuzsuz abi.
1: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
0: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
1: Neyse, eyvallah. Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Biz de dayılık tuzsuza eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi!
1: He!
0: Bana bir balık!
1: He!
0: Yok yok, iki olsun.
1: He!
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He!
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He!
0: Tamam, bir olsun.
1: He!
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He? Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Tamam, görürsünüz siz.
2: Ay Hak! Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of senin. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacivat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: E? Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli Bekir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedin?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya.

0: Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
1: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
0: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
1: Bak işte bu iyi fikir.
0: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
1: Amanın.
2: Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
0: Edememiş zaten. Şekersiz nedir ya o?
1: Neyse. Çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
0: Doğru.
2: Demek şekersiz deli Çelebi.
3: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
2: Buyur tüccar efendi.
3: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
0: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
3: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
2: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
3: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
0: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
3: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
1: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
0: Doğru yahu.
3: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
2: Şimdi üzüldüm adama.
1: Tüccar Efendi haklı.
0: Ne yapacağız şimdi?
3: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
4: Tüccar Efendi!
3: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
0: Ne yapacağız?
3: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
1: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
2: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
3: Ben de esnafları dolaşayım.
0: Ya ben?
1: En kolayı seninki Karagöz.
0: Neymiş?
1: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'yi.
0: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
2: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
0: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani... Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
5: Ha şöyle. Korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
5: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
7: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
7: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum evet.
7: Neyse. Hakkını helal et Çelebi efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel. Sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
0: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
1: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
2: Oh be! Sonunda namım da kurtuldu.
0: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
1: Tabii ya. Aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz deli Çelebi.

0: Köpül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
1: Yu.
0: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalananmış.
1: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
1: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
1: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
0: Ne zamandan beri mesela?
1: Bir dakikadan beri.
0: Neyse, manav işi bizde.
1: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
1: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
1: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
4: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, bir kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
0: Hı? Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür. Hı? Hı?
8: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun. Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti.
4: Allah Allah, elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah. Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
4: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah.
7: Hay Allah. Nasıl akıl edemedik bunu?
0: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
7: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
4: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
7: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
9: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
7: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
4: Ben götürürüm anneme.
7: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
7: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
5: Ben götürürüm.
7: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
10: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
7: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
1: Emin misin? Çilek olmasın o.
7: Eminim. Sen devam et.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
5: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
4: Annem de sarımsak istememiş.
1: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
5: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
5: Ay,
4: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman, şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
0: Olmaz Aziz.
2: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
4: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
4: Birlikte hareket edelim.
6: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder, sen de ürünleri tart.
0: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
11: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Teşekkür ederiz anne ve baba.
1: Teşekkür ederiz anne ve baba.
2: Bir şey değil Eren ve Ceren.
0: Camiye gitmek çok mu sevap anneciğim?
2: Oo, hem de ne kadar sevap.
1: Daha çok sevap kazanmak için her gün şerbetli camiye gidebiliriz baba.
3: Her gün şerbet ikram edilmiyor biliyorsunuz. Sadece cuma günleri ve özellikle siz çocuklar için.